0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz. Önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Rabbim, Rabbim, ben ki kocamış bir yaşlıyım, kurumuş iki elim, ne kalem

0: tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinden zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların, elleri kalem tutanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu? Başımıza gelen bu acı felaketler karşısında bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak, ümmetin namusu için kızacak şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı? Utanmaz mı? Şerefi çiğnenirken. Rabbim zulüm karşısında, zalimler karşısında gücünü imanından, imanı sebebiyle senden alan izzetli müminler olarak ayağa kalkmayı, değerlerimize sahip çıkmayı, dostlarımızı himaye altına almayı, düşmanlarımıza karşı dik durmayı ve onlara hadlerini bildirecek şekilde gücümüzü toparlayıp ortaya koymayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Nasip eyle. Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Enbiya Suresi 1-10. Ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize, öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusu doğan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden

0: Yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da, hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar, Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor. Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Saffat Suresi 75 ila 113. Ayetler.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmiştir. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: ben Rabbime onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin dedi. O da: babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere

0: de yatırınca ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la da müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Araf Suresi 152 ila 157. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzağı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram aylarda savaşın hükmü şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan

0: Maide Suresi 2.
1: Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, haç kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
0: Tevbe Suresi 5.
2: Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: Tevbe Suresi 36 ve 37.
3: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Kasas Suresi 43 ila 52. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır? Şüphesiz Allah zalimler toplar.

0: toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Meleğin güç ve kudreti karıncaları dahi ezmeden kullanan Hazreti Süleyman'ın dualarıyla yalvarıyoruz sana. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan tardahu ve edhilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Bizleri verdiğin nimetlere şükreden şakir kullarından eyle Allah'ım. Bizlere senin razı olacağın salih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle salih kulların arasına ilhak eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Zümer Suresi 38 ila 52. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah derler. De ki, peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için, hak için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerini sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese de düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah bir tek ilah olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları, ilahları anıldığında bakarsın sevinirler. De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görülen alemi de bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadar da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet ver.

0: geldiğimizde, "Bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir," der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 43 ila 50. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik, karşı geldik, işit, işitmez olası, râina derler. Halbuki onlar, işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden, yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden, yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Tahrim Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: en son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
1: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
0: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
0: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nahl Suresi 3. Ayet.
4: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
0: Araf Suresi 54. Ayet.
5: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
0: Naziat Suresi 28. Ayet.
4: Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Sebe Suresi 10 ila 21. ayetler.

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا

0: فربك على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar, kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde. Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rab'dir. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine harim selini gönderdik. Onların bahçelerine ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Sebe halkıyla bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik, seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik: oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın. Onlarsa, ey Rabbimiz, yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz.

0: Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, bizleri güçlü eyle. İzzetimiz, şerefimiz, onurumuz, harimi ismetimiz çiğnenmesin Allah'ım. İnayet eyle bizlere. İlelebet mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin Allah'ım. Yardımını esirgeme bizden. Adını cihana ilan eden ezanlarımız susmasın Allah'ım. Din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı bir ömür ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab, kahraman ordumuzu, Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde her veçile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ülkemizi ve bütün İslam beldelerini her türlü semavi ve arazi afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Topraklarımızı verimli, ürünlerimizi bereketle eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah'ın katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İsra Suresi 1-7. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasına vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaad idi. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik.

0: sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Taha Suresi 1-14. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı?

0: Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum, demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Kehf Suresi 28 ila 31. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ölüm kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah

0: adıyla. Nisa suresi 18. ayet.
1: Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.
0: Ahzab suresi 16. ayet.
2: De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız.
0: Enam suresi 60. ayet.
3: O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Hakem Celle Celalu, Celle Celalu. Her işte hikmet ve adaletle hükmeden. Sen El-Hakemsin. Hikmetle hükmeden, hakkı yerine getirensin. Mutlak hakim olan, hakkı doğru olmayandan ayıransın. Bilgisi ve adaletiyle son hükmü veren, haklı ve haksızı, suçlu ve suçsuzu ayırt edensin. Tarafsız karar veren, hükmü elinde bulundurансın. Hakimlerin hakimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren yalnız sensin. Senin hükmün olmadan hiçbir varlık var olamaz, hiçbir hadise gerçekleşemez. Ahirette haklı ve haksızı belirleyecek olan adil hüküm ve karşı durulmaz gücün tek sahibi sensin. Mutlak adaletin tecellisini ebediyet alemine saklayan, tüm sırları bilen, her türlü davranışın karşılığını belirleyensin. Ey kainattaki tüm varlıklara hükmeden yüce Allah'ım, bizi senin ahkamına bağlı, adaletinden ayrılmayan kullardan eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay.

0: ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gafletli olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız? Peygamber onlara dedi ki, Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar, hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizelerle gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de, şimdi bunlar mı iman

gidecekler. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara, kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere, bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O yaptığından dolayı sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanırlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenlersiniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından

Ondan ateşi savamayacakları ve hiçbir yardımda görmeyecekleri vakti bir bilseler. Şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de kendilerine göz açtırılacak. Andolsun senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şeyi kuşatıverdi. Ey Muhammed! De ki, size azap edecek olsa, gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler, kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. Andolsun, onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize gerçekten biz zalim kimselerdir diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Andolsun, daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Hani o, babasına ve kavmine, ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti. Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim, andolsun, siz de atalarınızda apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen bizimle eğleniyor musun dediler. İbrahim dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Derken İbrahim, belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyü bırakarak onları, putları paramparça etti. Onlar, kim yaptı bunu tanrılarımıza? Muhakkak o zalimlerden biridir, dediler. İçlerinden bazıları, İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk, dediler. Bir kısmı da, o halde hadi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki bu konuda şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince, sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim, dediler. Dedi ki, hayır, bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun bakalım. Bunun üzerine birbirlerine dönüp, hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz, siz, dediler. Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve, andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin, dediler. İbrahim şöyle dedi, öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız onu yakında ilahlarınıza yardım etsin, dediler. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol, dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onu Lut'la beraber kurtarıp, içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik.
Onlar sadece bize ibadet eden kimseler.

Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimselerdiler. Onu rahmetimizin içine soktuk çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekun suda boğduk. Davut'la Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Bir de Davud'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla biliniz. Bir de şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip, kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam, tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz, dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır. Bir de bakarsın, inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemdir.

cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının, çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında, her kim onu dost edinirse, mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki, size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına kadar ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölüyü kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah, Hakk'ın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeyi hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona, işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir, denir. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse, gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri

İçinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın. Başvurduğu bu yöntem, öfkelendiği şeyi giderecek mi? Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. İşte iki hasım taraf ki Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür. Onunla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Her ne zaman cehennemden, o ıstıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara tadın yangın azabını denilir. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlerle Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse, biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Hani biz İbrahim'e, Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeye ortak koşma, evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine, belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin. Yoksula, fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i, Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer, Beyt-i Atik, Kabe'dir. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, İstemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.

onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmi ile Lut'un kavmi ve Meden halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler. Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler, kalp gözleri kör olur. Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. Zalim oldukları halde mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım. Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet, cennet vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Senden önce hiçbir Resul ve hiçbir Nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi kalplerinde hastalık bulunanlarla kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar. İşte o gün mülk, hükümranlık Allah'ındır. O insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar naim cennetlerindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar için de alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisi

Kendisine zulmedilirse elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür. Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle mücadele ederlerse de ki, Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir. Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman, o kâfirlerin yüz ifadelerinden inkârlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki, şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi? Ateş, Allah onu kâfirlere vaat etti. Ne kötü varış yeridir orası. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et" demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2.

0: Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer 5. bölüm Darül Erkam'ın kapısı.

0: Safa Tepesi'nin eteklerinde küçük, sade bir ev vardı. Mekke kalabalığından saklanan ama içinden büyük bir söz yükselen bir ev. Erkam'ın evi. İçeride sayıları az ama kalpleri büyük bir topluluk oturuyordu. Muhammed ve etrafında ona iman eden erkekler. İçlerinden bazıları Kureyş'in ileri gelenlerinden, bazıları ise daha dün işkence gören kölelerdi.
1: Ya Resulallah, dışarıda ayak sesleri artıyor gibi. Bizi bulacaklar diye korkuyorum.
2: Korkma, biz Allah için toplandık. Allah kulunu zayi etmez.
1: Bu adımları tanıyorum. Bu Ömer'in yürüyüşü.
3: Ömer bin Hattab mı? Kılıcıyla gelmişse bu hayra alamet değildir.
4: Sakin olun. Bırakın gelsin. Eğer kötü niyetle geldiyse onu kılıcıyla birlikte dışarı çıkaracak bir Hamza var burada.
0: Hamza bin Abdülmuttalip. Peygamberin amcası. Cesaretiyle tanınan bir adamdı. O gün içeridekilerle beraber o da Ömer'e karşı tetikteydi.
5: Kapıyı açın. Ben Ömer bin Hattab'ım.
1: O geldi. Ya Resulallah, izin ver onu kapıdan uzaklaştıralım.
0: Hazreti Peygamber ashabın sakin olmasını istedi ve Ömer'in içeri girmesine izin verdi.
6: Ama ya Resulallah, Ömer'in kılıcı var. İnsanlara işkence edenlerin başında o geliyor.
0: Eğer Allah Ömer'e hayır murad ettiyse bu kılıç artık hak yolunda sallanacaktı. Ama eğer değilse zaten belliydi.
4: Ya Resulallah, müsaade et kapıya ben çıkayım. Eğer kötü niyetle geldiyse onu kılıcıyla birlikte ben hallederim. Ne istiyorsun Ömer?
5: İçeride kimler var biliyorum. Muhammed'in yanına geldim. Onunla konuşacağım.
4: Kılıç belinde, yüzün böyleyken hangi konuşmadan bahsediyorsun?
5: Ben Allah'a iman etmeye ve onun elçisine şehadet etmeye geldim.
4: Eğer doğru söylüyorsan hoş geldin. Yalan söylüyorsan bu kılıç belindeyken böyle bir yalanın bedeli ağır olur.
5: Doğru söylüyorum.
0: Ömer içeri girdiğinde odanın ortasında oturan adamın yüzüne baktı. Yıllar önce eminliğiyle bilinen akrabasını görüyordu. Ama aynı anda daha önce hiç görmediği bir nur da vardı yüzünde.
5: Ben Allah'a iman etmeye ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeye geldim.
7: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
0: Bu söz evin duvarlarına çarpıp kalplere dökülen bir yağmur gibiydi. Daha dün Müslümanlara işkence eden Ömer, şimdi aynı evde Allah'a iman ettiğini söylüyordu. Hazreti Peygamber Ömer'i yanına çağırdı ve onu iki omuzundan tuttu. Ömer hala sertti ama bu sertliği Allah yoluna verince İslam'ın sarsılmaz bir direği olacaktı.
5: Ya Resulallah, ben senin düşmanındım. Müslümanlara işkence ettim. Şimdi ise kalbim sanki kabından çıkıyor. Ne yaptığımı, ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Hazreti Peygamber

0: beraber Allah'ın dilediğine hidayet verdiğini ve Ömer'in artık eski günahlarını arkada bıraktığını anlattı. Ona nasıl şehadet getireceğini tane tane öğretti.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü.
0: O an Darül Erkam'da bambaşka bir ses yankılandı. Putların gölgesinde sertleşen genç adam tek bir Allah'ın huzurunda yumuşuyor ve secdeye yaklaşan bir kalbin ilk sözlerini söylüyordu.
2: Dün bize işkence eden Ömer bugün bizimle aynı safta duracak. Buna hala inanamıyorum.
3: Artık iki Ömer var gibiyiz. Ben ve o. Bu şehir ikimizle daha çok sarsılacak.
4: Biz bu dinin hak olduğuna inanıyorsak neden gizleniyoruz? Neden Darül Erkam'ın duvarları ardında kalalım?
5: Ömer, sen dün onlardandın. Bugün bizdensin. Bizi bekleyen tehlikeyi biliyorsun. Açıkça Kabe'ye gidersek bizi orada parçalarlar.
4: Bırak dinesinler. Ben yıllarca onların safında yürüdüm. Şimdi de bu dinin safında yürürüm. Kabe'ye gidip hep birlikte namaz kılalım. İsteyen karşımıza çıksın.
3: Ben zaten bekliyordum bugünü. Bugün Kabe'ye gideriz, yarın belki yine gideriz. Ama en az bir defa Müslümanların saf saf dizildiğini onlar da görecek.
0: Böylece toplanılarak iki saf halinde Kabe'ye gidildi.
6: Bakın, Muhammed ve yanındakiler toplu halde Kabe'ye geliyorlar.
7: Ve bak, onların arasında kim var? Bu Hattab'ın oğlu Ömer değil mi?
8: O dün bizimleydi. Bugün onların safında mı yürüyor?
0: Yıllarca Müslümanları arayan gözler artık başka bir şey görüyordu. Güçlü bir bedenin Allah için eğilen bir başa dönüşmesini. Onlar Kabe'nin önünde durdular. Saflar dizildi. İpleri kopan bir korkunun yerine sükunetli bir teslimiyet geldi.
9: Allah'ın sana şükürler olsun.
10: Allahu Ekber.
11: Elhamdülillah.
0: İki sıra halinde dizildiler. Bir safın başında Hamza, diğer safın başında Ömer. Ortalarında sükunetiyle sarsılmaz bir dağ gibi duran Allah'ın elçisi. Hazreti Peygamber imam oldu. İlk defa toplu halde bu kadar açık bir şekilde Müslümanlar Kabe'nin gölgesinde saf olmuştu. Ömer daha dün putların gölgesinde başkalarını ezen bir gençken şimdi aynı meydanda Allah'ın huzurunda eğiliyordu.
7: Bu yaptıkları atalarımızın dinine hakarettir.
3: Ama bak, hem Hamza var hem Ömer. Onları saldırmaya cesaret eden çıkar mı?
8: Belki de bu iş düşündüğümüzden daha büyüktür.
0: Kimi korkudan geri çekildi, kimi öfkeden dişini sıktı. Ama kimse inkar edemedi. Artık Mekke'de gizlenerek ibadet eden küçük bir topluluk değil, açıkça varlığını ilan eden bir ümmet vardı.
4: Ya Resulallah, ben bugüne kadar dilimle ve kılıcımla seni ve ashabını incittim. Bugünden sonra gücümü yalnızca bu din için kullanacağım. Kılıcım Allah'ın adaletini savunmak için çekilecek.
3: Bu ümmetin iki direği olduk sanki Ömer. Sen putların gölgesinden hakikatin gölgesine geçtin. Artık birlikte yürüyeceğiz.
4: Ben bugün gerçekten yürümeyi öğrendim. Daha önce koştuklarım boşmuş meğer.
0: Darül Erkam'ın kapısından içeri öfkeyle giren Ömer, oradan imanla çıktı. Kabe'nin önünde kılınan açık namaz, hem Müslümanların yüreğine cesaret, hem de Kureyş'in kalbine korku saldı. Artık Ömer sadece güçlü bir genç değil, İslam'ın adaletini omuzlayacak bir halifeliğin gölgesini taşıyordu. Bir sonraki bölümde Mekke'de baskı arttıkça hicret yolları açılacak ve Ömer yine alışılmadık bir cesaretle hicretini herkese ilan ederek Medine'ye doğru yola çıkacak.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Şems Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de,

0: ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Hud Suresi 44 ila 49. ayetler.
4: Euzu billahi mineş

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu. Denildi, su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah: Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki: Ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Zilzal Suresi.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

إذا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlayınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celalü, müşriklik, Allah'a eş tutmak, ortak koşmak kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 36. ayet.
3: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.
1: Muhammed suresi 12. ayet.
4: Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.
1: Ahkaf suresi 5. ayet.
5: Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler.
1: Câsiye suresi 23. ayet.
6: Nefsinin arzusunu ilah edinen Allah'ın

0: Halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız?
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 66 ila 82. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara iki topluluktan hangisinin

0: bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir, dediler. Biz onlardan önce mal, mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed, de ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görmüş bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
3: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Enam suresi 95 ila 99. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki ondan nasıl çevriliyorsunuz? O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp biçmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Fussilet Suresi 33 ila 36. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik de kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Âlâ Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 31. Bölüm. Seni görmek ne güzel ya Resulallah.
2: Ömer bin Hattab İslamiyet'i seçti. Ondan önce Hamza da Muhammed'in yolundan gitmişti. Osman'ın, Cafer'in olduğu bir grup da Habeşistan'a, Kral Necaşi'ye sığındı.
3: Necaşi benim arkadaşımdır. Ama o büyücüler onu da etkilemiş. Konuştum onunla ama teslim etmedi. Korumaya devam edecek.
4: Çok güçlendiler. Ömer en zekilerimizdendi, en bilgililerimizdendi. Nasıl olur da Muhammed'in yolundan gider? Anlamış değilim.
2: Muhammed yürüyüp gidiyor. Dinini herkese yayıyor.
4: Peki biz ne yapalım?
5: Bence bir anlaşma yapalım. Haşim oğullarına ve Ebu Talib'e karşı bir savaş ilan edelim.
2: Ebu Talib yeğenini bize teslim etmez. Haşim oğulları da ondan ayrı davranmayacaktır. Bu durumda yazılı bir anlaşma doğru olur. Haşimileri boykot etmeliyiz. Onları dışlamalıyız.
6: Araplar arasında hiç böyle şeyler olmazdı.
4: Başka bir seçeneğimiz yok.
2: Artık kimse Haşim oğullarından biriyle evlenmeyecek. Onlarla ticaret yapmayacak. Hiçbir ilişkide bulunmayacak. Haşimilerle tüm bağlarımız kopuyor. Bunları yazın ve gidip Kabe'nin duvarına asın. Tüm insanlar görsün.
4: Haşim oğulları yok olacak.
1: Mekkeliler ve özellikle Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi liderler boykotu öngören kararın Kabe'de ilan edilmesinden sonra Haşim oğullarının toplandığı mahalleye gönderilen yiyecekleri kontrol altında tutmaya başladılar. Haşim oğullarının bulunduğu bölgeye yapılabilecek yiyecek sevkiyatını kontrol altına alıp engellemeye başlamışlardı. Buraya dışarıdan gelen kervan sahipleriyle konuşup onlara Haşimilere mal satmamalarını, mallarını daha yüksek bir fiyatla kendilerinin satın alacağını belirtiyorlardı.
7: Kureyş bize karşı olmuş. Ben onların baskısına boyun eğmem. Muhammed'i onlara vermem.
8: Ben senin gibi düşünmem. Kureyş'i karşımıza alamayız. Ben Kureyş'i karşıma almam.
7: Ne yapalım Ebu Leheb? Yeğenimiz Muhammed'i onlara mı verelim? Öldürsünler mi kanımızdan birini?
9: Bu durum söz konusu bile olamaz.
8: Peki ne yapacağız? Açlıktan ölelim mi? Mallarımız elimizde mi kalsın? Çocuklarımızı evlendirecek genç bulamayalım mı? Yiyeceksiz ve susuz nasıl yaşayalım?
9: Sonuna kadar kardeşim Ebu Talip Reis. Sen bizi bırak Ebu Leheb. O günahkar Kureyşlilere git. Burada hainlere yer yok.
8: Pişman olacaksınız. Pişman.
7: Muhammed Allah'ın izinden, biz de onun gösterdiği izden yürüyeceğiz. Ben Muhammed'den razıyım.
10: Ey kabilem, toplanın.
11: Ne oldu Ebu Bekir?
10: Ey kabilem, siz beni nasıl bilirsiniz?
12: Sen bizim liderimizsin.
11: Aramızdaki en zeki insansın.
10: Beni böyle görüyorsanız, o zaman ben de şöyle diyorum. Net ve kesin konuşacağım. Allah'a ve Muhammed'e inanmayan bir daha yüzüme bakmasın.
12: Biz seni üzmeyiz. Ne söylersen yaparız ya Ebu Bekir.
10: O zaman benimle birlikte söyleyin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
13: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
10: Allah her birinizi korusun ey kabilem. Allah her birinizi korusun. Allah her birinizi korusun. Yolundan ayırmasın. Allah'ın selameti üzerinizde olsun.
0: İslam yavaş yavaş Arap kabileleri arasında yayılıyordu.

0: Mekke'deki müşrikler ne yaparlarsa yapsın engel olamıyordu. Medine'ye giden Müslümanlar orada da Müslümanlığın yayılmasına vesile oluyordu. Diğer taraftan Mekke'de Hazreti Muhammed ve Müslümanlara yapılan baskılar artmıştı. Kabe'nin bulunduğu mukaddes Mekke artık Müslümanlara cehenneme dönmüştü.
1: Efendim, Medine'de herkes liderleri sayesinde seni tanıdı. Tüm şehir oraya gitmen için gün sayıyor. Seni görmek istiyorlar orada ya Resulullah. Bak, bu karşında duranlarsa Medineli Müslümanlar. O kadar yolu sırf seni görmek ve İslam yoluna girdiklerini söylemek için geldiler.
2: Seni görmek ne güzel ya Resulullah.
3: Seni görmek ne güzel.
4: Ne büyük şeref bu. Ne büyük şeref. Gel şehrimize.
2: Gel. Gel ki senin yıldızınla aydınlansın Medine.
5: Tüm Arabistan'ı aydınlatan ışığın Medine'yi de aydınlatsın.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Taha Suresi 15 ila 36. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye. Seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan

0: Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa suresi 51 ila 55. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tağuta inanıyorlar. İnkar edenler içinde bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa insanlara bir zerre bile vermezler. Yoksa insanları

0: Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik. Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. O iman etmeyenlere çılgın ateş olarak cehennem yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Enbiya Suresi 76 ila 82. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de, biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk. Davut ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut ile birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik. Bir de Davut'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz. Bir de şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ahirete imanın ne olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 38 ve 39. ayetler.
3: Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir.
1: Ali İmran Suresi 9. Ayet.
4: Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.
1: Yunus Suresi 45. Ayet.
5: Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 204 ila 210. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
3: Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toplamda

0: toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der: Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hud Suresi 25 ila 35. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz dediler. Nuh dedi ki: ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki: ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki: onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed, yoksa onu Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

Ebu İshak'ın işittiğine göre Bera bin Azat radıyallahu anh şöyle demiştir. Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayneyn geçidindeki okçulara, ki onlar 50 kişiydiler, Abdullah bin Cümeyr'i kumandan tayin etti ve şöyle buyurdu. Bizi kuşların kaptığını görseniz bile ben size haber gönderinceye kadar sakın şu yerinizden ayrılmayın.

0: Olmayın. Bizim onları hezimete uğrattığımızı görseniz bile, ben size haber gönderinceye kadar asla yerinizden ayrılmayın.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Yaklaşık 1000 kişiden oluşan İslam ordusu kısa sürede hazır hale geldi. Bu sayı düşman ordusunun 1/3'ü kadardı. Resulullah da savaşa hazırdı. Üzerine giymiş olduğu 2 zırh onun savaşa nasıl hazır olduğunu açıkça gösteriyordu. Komutanlara yaraşır bir kararlılıkla silahlanıp kuşanan Hazreti Peygamber, sabah erkenden müminleri mevzilerine yerleştirmek üzere evinden ayrıldı. Bu sırada Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Hudayr'ın uyarısıyla yaptıklarından pişman olan Müslümanlar, Resulullah'a geldiler ve hata ettiklerini, dolayısıyla istediğini yapmasını söylediler. Buna göre artık şehrin dışına çıkmaya gerek kalmayabilirdi. Ancak Hazreti Peygamber bu konuda kararlı olduğunu şöyle ifade etti. Hiçbir peygambere üzerine giydiği zırhı Allah'ın hükmü gerçekleşinceye kadar çıkarmak yaraşmaz. Onun gözü pek bir savaşçıya yakışan bu tutumu diğer askerler üzerinde çok önemli bir tesir bırakmış ve onların da savaş ortamına iyiden iyiye girmelerine yardımcı olmuştu. Artık herkes düşmanla karşılaşmaya hazırdı ve hiç kimsede korku belirtisi yoktu. Hatta henüz 13-14 yaşlarında olduğu halde savaşa iştirak etmek için neferlerin arasına sızan çocukların cesareti bütün orduyu daha bir heyecanlandırıyordu. Uhud'a doğru giderken yolda yapılan denetimler sırasında bu çocukları fark eden Hazreti Peygamber cesaretlerini takdir etmekle birlikte durumun ciddiyetini onlara anlattı ve savaşa katılmalarına müsaade etmedi. Abdullah bin Ömer, Ebu Said el-Hudri, Usame bin Zeyd, Zeyd bin Sabit, Bera bin Azid, Zeyd bin Erkam, Semure bin Cümbet ve Rafi bin Hadiç bu şekilde geri çevrilen çocuklardandı. Ancak daha sonra Rafi iyi ok attı, Semure de güçlü kuvvetli olduğu için izin verilenler arasına katıldı. Müslümanlar tam da Uhud'a ulaşmak üzereydi ki münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selül son hamlesini yaptı. Savaşın kaçınılmaz olduğunu anlayınca 300 kişilik taraftarıyla ordudan ayrıldı ve Müslümanlar 700 kişi kaldılar. Böylece yaklaşık 1/3'ünü daha savaş başlamadan kaybeden Müslüman ordusu büyük bir darbe almış oldu. Her şeye rağmen kuvve-i manevilerinin bozulmasına müsaade edilmeyecekti. Zira Kur'an'da buyurulduğu üzere gerçek müminler ve münafıklar kendilerini belli etmişlerdi. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Müslümanlar bir müddet yürüyüşün ardından Uhud Dağı eteklerine kadar geldiler. Dağ arkalarını almak suretiyle karargahlarını kurdular. Uhud Dağı'na yaslanan ordunun güvenliği açısından kuşkusuz en önemli nokta Ayneyn geçidiydi. Buraya hakim olan savaşa hükmedebilirdi. Bu nedenle geçit için mutlaka bir önlem alınması gerekiyordu. Hazreti Peygamber oraya keskin nişancılardan 50 okçu yerleştirilmesinin taktiksel bir önem arz ettiğine karar verdi. Okçuları kumanda etmek üzere Abdullah bin Cübeyr'i görevlendirdi ve konumun ehemmiyetini ona şöyle anlattı. Bizi kuşların kaptığını görseniz bile ben size haber gönderinceye kadar sakın şu yerinizden ayrılmayın. Bizim onları hezimete uğrattığımızı görseniz bile ben size haber gönderinceye kadar asla yerinizden ayrılmayın. Abdullah da verilen vazifenin şuurunda olarak adamlarıyla birlikte görev yerine yerleşti. Oysa savaşın kaderinin buradaki askerler eliyle değişeceğinin farkında bile değildi.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Av Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Âl-i İmran Suresi 26 ila 29. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmamız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. Sonra inkar edenlere ne özür dilemeleri için izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek. O zalimler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Allah'a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki, Rabbimiz, bunlar seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Koştukları ortaklar da onlara, siz elbette yalancılarsınız diye laf atacaklar. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar. Fakat uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur. İnkar eden ve insanları Allah'ın

0: yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz. Ey Muhammed! Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Nebe Suresi 31 ila 40. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, Kur'an-ı Kerim'de haşrolunmakla ilgili ayet-i kerimelerinde şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zümer Suresi 69. Ayet.
4: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap, amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.
1: Sebe Suresi 3. Ayet.
5: İnkar edenler kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki, hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
1: Mü'min Suresi 59. Ayet.
6: Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Wow Radyo'da Cuma Sohbeti başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim, estaizu billah. İnnemâ ya'muru mesacidallahi men âmene billahi vel yevmil âhir. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

0: İlahe sadakallahu lazim. Bu ayette Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Mescitlerin imarı, İslam'ın asırlardan asırlara camilerle taşınmış olması, caminin İslam'daki yeri, görevlinin camideki yeri nasıl olmalı? İşte el ekimin ilk 10 gününde camiler ve din görevlileri haftası olarak ilan edilmiş. Biz de Emrullah hocamla bugünkü sohbetimizde camiler ve din görevlilerinden bahsedeceğiz. Men bena mesciden lillahi fid dunya benallahu lehu mislehu fil cenneti. Efendimiz buyurdu. Ben bu ayetlerin, hadislerin mealini, manasını biraz sonra vermeye çalışacağım ki siz de merak edin, hocamla beraber de müzakere edelim diye. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: İyisiniz be.
1: Elhamdülillah.
0: Malum benim Keşan görevim var. Hoş geldiniz diyorlardı.
1: Tabii, Trakya. Elhamdülillah hocam.
0: Muhterem hocam, camiler ve din görevlileri haftası, din hizmetlileri diyelim, din gönüllüleri diyelim, emekli olsak da bizleri de ilgilendirdiği gibi, şu anda camilerimizde mihrap, kürsü, minber hizmeti yapan kardeşler de bizim, görevliler de bizim kardeşlerimiz. Bendeniz bugün kendimi Kazman vaizine tanıtırken, ben dedim, vaizlerin abisi İstanbul Merkez Vaizi Mustafa Akgül. Artık biz abi konumuna geldik yani. Bizim sözümüze onlar değer verirler. Abi bilirler. Buna dayanarak epey şeyler söyleyeceğiz.
1: İnşallah.
0: Camiler ve din görevlileri haftası nedir, niçin konmuştur? Kısa bir özet. Sonra Kur'an-ı Kerim'imizi dinlemeye geçeceğiz.
1: Hocam, İslam toplumunun kalbi camilerdir.
0: İslam toplumunun kalbi camilerdir. Çizin altını. Evet.
1: Dolayısıyla şimdi biraz itirazvari bir cümle.
0: Hı.
1: Böylesine Müslümanların adeta varlıklarını sürdürmelerini sağlayacak olan camiler, mescitler, hayatın içinden bir hafta ya da 10 gün ayırarak değerlendirilmesi, camileri henüz tam anlamadığımızı gösterir diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: İnşallah bazı şeyler zaman içinde gelişiyor. Eksikler görülüyor. Dolayısıyla biz yöneten kadrolarda bazı kardeşlerimizin iyi niyet taşıdıklarını, dolayısıyla bu isteklerin, bu arzuların zaman içinde ümit ediyoruz yerine getirileceğini bekliyoruz.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Din görevlileri.
0: Evet.
1: Hemen bir isim aklıma geldi. Mus'ab bin Umeyr.
0: Allahu Ekber.
1: Radıyallahu anh.
0: Muallimu Medine.
1: Muallimu Medine. Bir senelik çalışması sonunda Medine-i Münevvere'de İslam'ın etkisinin mi diyelim, girmediği bir hane yok.
0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Ve Akabe biatlarına gelirken 70'in üstünde, 80'e yakın o yeni kazandığı,
0: bir
1: vesile olarak kazandığı o müminlerden oluşan bir yapıyla geldi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ben bu örnekten hareket ederek görev yaptım diye değil. Ama ne olursak olalım, biz Mus'ab bin Umeyr'i

0: madem ki camilerde hizmet etme imkanını Mevlamız lütfetti, örnek almak durumundayız. Kim gönderdi?
1: Efendimiz.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bizi kim tayin etti?
1: Cenab-ı Allah.
0: Allah'ın takdiri.
1: Evet.
0: Ama dünyevi bir takım kuruluşlar yetkili kılınmış, Diyanet İşleri Başkanlığı diyelim, bizi tayin etti. Bazı görevlerimiz sebebiyle. Ama esas bizi ilahi takdire uygun olarak kim buraya gönderdi? Allah'ın Resulü gönderdi diye düşünür isek.
1: Evet.
0: Ve onu bu manada temsil gibi bir sorumluluğu da taşıdığımızı dikkate alırsak. Hocam bizim sorumluluğumuz tabii la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Celle taşıyamayacağı yükü kuluna yüklemez. Ama kul bu hususta elinden geleni yapar. Yapmalıdır. Mus'ab bin Umeyr bir kapı çalıyor. Şiddetli bir karşılık görüyor.
1: Sen kimsin?
0: Kabilelerin en önde gelenleri. Hele şöyle bir dinleyin diyor. Hoşunuza giderse ne âlâ, değilse biz sizi zorlayacak değiliz. Ve Kur'an'dan nazil olan ayetlerden bir miktar okuyunca o şiddetli bir şekilde neredeyse kılıcını çekip lan sen ne işin var burada? Huzurumuzu bozuyorsun halinden o mümin uzaklaşıyor ve bu ne güzel sözdür diyor. Ve Müslüman oluyor. Sonra da kabilesine gidiyor. Diyor ki bakın ben şu sebeple Müslüman oldum. Sizin de Müslüman olmanızı istiyorum. Olmazsanız İşte ben sizinle
1: alakayı keserim.
0: Şimdi burada ne var hocam? Mus'ab bin Umeyr'in emrinde bir ordu yok.
1: Evet.
0: Ha. Ama ne var? Bir ihlas var.
1: Samimiyet
0: var. Resulullah Efendimiz'in onu görevlendirmesinin yüklediği sorumluluk duygusuyla hareket ediyor.
1: Hocam bu sorumluluk duygusuyla hareket etmemiz gerekiyor. Bu samimiyetle, bu hasbilikle hareket etmemiz gerekiyor. Mus'ab'ın elinde bir bütçesi de yoktu. Altında arabası da yoktu. Ama gayreti nelere, neleri kazandırmaya vesile oldu. Görüp onun gibi olmaya çalışmalıyız. Bir de biraz evvel bizi Diyanet mi getirdi? Cenab-ı Allah'ın takdiri, Efendimiz'in şey dedik. Yer gelince peygamber makamı diyoruz.
0: Evet.
1: Güzel de o makamın da bir sorumluluğunun olması lazım. Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu diyor ki
0: amin.
1: Allah katındaki yerinizi merak ediyorsanız Allahu Teala'nın dünyada sizi hangi işte istihdam ettiğine bakınız.
0: Tabii.
1: Bu din görevlisi kardeşlerim için büyük bir müjde ve şeref olarak yeter. Ancak nimetler geldikçe sorumluluklar da artacak. Şükür gayretimiz de artacak. Bu mesleğe, bu hizmete layık olmaya çalışacağız ki ahiretteki hesabımız kolay olsun dedikten.
0: Le in şekertum
1: le ezidennekum
0: mutlaka tecelli eder.
1: Şükrederseniz artırırım diyor. Değerli izleyenlerimiz, bizim vaktimiz var, sohbete devam edeceğiz ama gelin kulağımızı İshak hocamıza verelim. Bakalım bugün Kur'an-ı Kerim'den hangi bölümleri okuyacak. Buyurun hocam.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Efendim, değerli izleyenlerimiz, bir bakıma Efendimiz Peygamberimizin ifadesiyle cu'iletil ardu li mesciden, bütün yeryüzü bana mescit kılındı diyor. Bunun iki manası var. Birisi, temiz olup namaz kılmaya engel olacak herhangi bir şey olmayan, bir şahsın mülkiyetinde olup reddetmesi, oradan bizi men etmesi, yasaklaması olmayan her yerde, dağda, bayırda, tarlada, çarşıda, pazarda, dükkanda, evde biz namazımızı kılabiliriz. Halbuki bizden önce gönderilen kitapların ümmeti, peygamberlerin ümmetleri ancak bir yerde ibadet yapabiliyorlardı. Hristiyanlar kilisede, Yahudiler havrada ancak ibadet yapabiliyordu. O anlamda yeryüzü bize mescit. Yeryüzü mescidine ne anlama geldiğini başka bir açıdan arz edeceğim. Ama bu kubbeler var ya, bu minareler var ya, Allah onların sayısını artırsın. Çünkü bilir kişiler buyurmuş ki, İslam'ı asırlardan asırlara camiler taşımıştır. Camiler olmasaydı İslam 50, 100, 200, 300 sene sonra unutulur giderdi. Camileri de asırlardan asırlara din görevlileri taşımıştır. İçinde sorumluluk taşıyan görevliler olmasaydı, bu hizmete layık olalım, biz de bir gayret edelim diyenler olmasaydı, camiler de fonksiyonlarını icra edemezdi. Ayrıca camiler sadece ibadet yeri değil, başka özellikleri de var. Bütün bunlara geçmek üzere ben muhterem hocama tekrar dönüyorum. Mus'ab bin Umeyr'i örnek alarak çalışmalıyız. Din görevlileri haftasını iyi değerlendirmeliyiz dediniz.
1: Din görevlileri dendiği zaman zannediyorum hakları tam olarak teslim edilmiyor.
0: Nasıl olursa tam olarak teslim edilmiyor.
1: Şimdi hocam, din görevliler toplumda nasıl bir algı oluşturuyor?
0: Vallahi eskiden daha değişikti, şimdi daha iyiye gidiyor.
1: Bir şey söylemek için bunu
0: Türk
1: ifade ettim.
0: Türk filmlerinde imam hep kötü temsil ediliyordu
1: eskiden. Evet. Bu her zaman zaten. Şimdi hocam, biraz önceki bir programda biz eğitimden, ilimden bahsettik.
0: Evet.
1: İslam dünyasında camilerin Allah'ın dinini nesilden nesile ulaştırmada en büyük rol sahipleri,
0: evet,
1: ilim erbabıdır.
0: Amenna. Caminin kendisi değil, duvarı değil, taşı değil.
1: Orada görev yapıyor. Ne yapıyor
0: onlar,
1: görev?
0: Duvarın taşın ayrı bir temsil kabiliyeti,
1: evet,
0: var.
1: O ayrı, o ayrı bir yani medeniyetimizi temsil ediyor. Sanatımızı temsil ediyor. Başarılarımızı temsil ediyor. Söylenecek çok şey. Şimdi kıymetli hocam, alimler o camilerde ilim halkaları oluşturmuştu.
0: Evet.
1: O ilim halkaları da arzu eden herkese açıktı. Yeter ki arzu etsin, talip olsun ve gelsin.
0: Allah'ım, yaş haddi de yok. Meslek şartı da yok. Demirci de gelmiş, kömürcü de gelmiş, 7 yaşındaki de gelmiş, 70 yaşındaki de gelmiş.
1: Bunun hocam faydası ne? Hayatın her alanında.
0: Evet.
1: Allah'ın dininden haberdar olan insanlar o ilim halkalarına katılmakla pek çok dini tanımada ve anlamada noktada, pek çok noktada istifade etmişlerdir.
0: Evet.
1: Esnaftır ama herkes bilir ki o ilim halkasının müdavimlerindendir.
0: Falan hocanın talebesidir.
1: Talebesidir. Bir meselesi olursa hocadan çok belki meselesi

0: Ne derdini ona anlatır.
1: Evet.
0: O da hocasına gerekirse ulaştırır. Şimdi bu nedir? Bu toplumun her an işleyişinde canlı bir nasıl ifade edelim?
1: Organizma gibi çalışır.
0: Çalışır.
1: İç içe, din ile iç içe olmadır.
0: Şimdi orada ibadet var.
1: Evet.
0: İlim var. Zaten ilim varsa gelen adam mümin adam olarak geliyor. Öğrendiklerini uygulayacaktır. Ve örnek teşkil edecektir. Komşularıyla ilişkilerinde, alışverişle ilgili ilişkilerinde hep o örnekliği temsil ettiğini düşünerek hep dikkatli olacak hocam.
1: Örnekliği temsil edenler daha dikkatli olacak. Toplum önderlerinin, din görevlilerinin, din gönüllülerinin özel hayatı olamaz. Benim özel hayatıma karışmayın, ben istediğimi yaparım, istersem giderim kahveye otururum, kumar oynarım, istersem diyemez. Bu hakkı yok. Çünkü temsil kabiliyeti var. Ne buyurmuş büyükler? Ef'al-i ulema hucceti cuhela olur. Evet. Alimlerin davranışı cahillere delil olur. Caiz olmasaydı hoca yapmazdı der. Evet. Efendim, demek ki camilerin içinde yapılan faaliyetler İslam'ı asırlardan asırlara taşıdı buyurdu.
0: Sonra şeyi bilmiyor muyuz? Biliyoruz hocam. Mescid-i Nebevi'de Ashab-ı Soffe diye sayı olarak da 400'ü zaman zaman aştığı bildirilen bir rakamla orada yatılı bir bakıma öğrenciler barınıyordu, yatıyordu, kalkıyordu. Evet. Ve Efendimizin ilim halkasından istifade ediyordu. Eksiksiz.
1: Gözlerini fem-i saadete dikiyorlardı değil mi efendim?
0: Dikerken de bakarken saygısızlık olmasın diye çok rahat bakmıyorlardı hocam. Yani hocam müthiş bir şey o. O teslimiyet hocam kısa zamanda Arap Yarımadası'nı ne hale getirdi?
1: Kısa manşet, size bir şey öğretenlerden istifadeniz onlara duyacağınız saygıyla doğru orantılıdır. Saygı duymadığınız bir insandan bir şey öğrenemez.
0: Eyvallah. Tabii saygı duymak için de o makamda olanların çok daha dikkatli olması gerekir.
1: O mutlaka, biraz evvel işaret ettim. Fakat ilave ediyorum, o layık olmasa da biz saygı duyarsak istifade eder.
0: Bunun
1: o hesabını kendi versin Allah'a.
0: Mutlak faydası.
1: Evet.
0: Mutlak faydası olur. Şimdi hocam, konuyla ilgili ayetler. Ali İmran suresinde
1: ne buyuruluyor?
0: Bir ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 96. İnne evvele beytin vud'a lin-nasi lellezî bi-Bekke mübâreken ve hudel lil-âlemîn. Yeryüzünde ilk inşa olunan.
1: Evet.
0: Ama daha önce yok muydu? Mutlaka vardı. Ama bu çapta değil. Çünkü o usta değişik rivayetler var. Adem Aleyhisselam.
1: Adem Aleyhisselam'la başladı gibi, efendim. Gibi. Ben ona inananlardım.
0: Fakat burada en önemli şeylerden birisi İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi temelinden itibaren yükseltme çalışmasına Kur'an'ın
1: işareti, yer, açık ifadesi
0: açık
1: var.
0: Açık ifadesi.
1: Fakat hocam ilk inşa değil. Benim şahsi kanaatim bunda iddia.
0: Zaten bu hususta ilk inşa ile ilgili Adem Aleyhisselam, hatta daha ileriye götürenler olduğuna dair bilgiler var ama net konuşmuyor.
1: Yerde Kabe, gökte beyti mamur olmadan, aşk ehli daha engür olmadan aşk şarabını içti diyor. Onlar ayrı, tarih öncesi bir şeyler. Fakat Hazreti Adem zamanında yapıldığına ben inanıyorum güzel. Bugünkü taşlar gibi mi? Taştan mı? Alçıdan mı? Arçtan mı? Yok. Belki çalı, belki çırpı, belki ama ibadet edilmeye ayrılmış, tahsis edilmiş, sırf o işte kullanılmak üzere bir bina yapıldı, bir şey yapıldı.
0: Evet.
1: Yandı, yıkıldı, sel götürdü vesaire. Yine oraya, yine oraya, yine oraya olmak üzere bugünümüze kadar geldi. aç parantez, bugünkü hacılarımızın tavaf ettiği Kabe Osmanlı padişahı 4. Murat zamanında yapılmış Kabe'dir.
0: Ama arkaya doğru gittiğimiz zaman وَاِذْ بَوَّأْنَا لِيْبْرَٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
1: Ha bak, مَكَانَ الْبَيْتِ önce varmış ki mekanını,
0: evet,
1: söylüyor.
0: Evet. Evet. اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Yok, yanlış okumayalım.
1: Ve izbevve ne?
0: Mükemmel Allah Türk'ü bir şeyin. Tahir beytiye li taifine ve kaimine ve rükkai sücud. İki ayrı yerde. Ha. Kaimin de var. Bakara suresinde de. Ve ezzim fin nasi bil haccı yetuke ricalen. Bu talimat kime verildi?
1: Hazreti İbrahim.
0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a verildi. Bugün gider miyiz gitmez miyiz tereddüdüyle bir şeyler karıştırırken bir cümle dikkatimi çekti.
1: Neydi hocam o?
0: Diyor ki daha önce belli ibadet, çünkü ilk insan ilk peygamber.
1: Tabii ibadetlerle mükellef.
0: Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın o inşa ettiği ve davet ettiği Kabe bütün insanlığın hidayeti için oluşturulmuştur.
1: Huden linnâsi.
0: Şimdi kıymetli hocam, bir taraftan ayete böyle baktığımız zaman inne evvele beytin vudu'a linnâs. Beyt, ev. Kimin evi?
1: Allah'ın, beytullah.
0: Beytullah. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Yine orada tekitler geliyor. Orada apaçık mucizeler değil mi diyebiliriz herhalde.
1: Tabii. Ayat mucize demek.
0: Ayatun beyine, fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın makamı. O men dehalehu kâne âmina. Oraya kim girerse emniyettedir.
1: Evet.
0: Ve lillahi alen nâsi hicjul beyti men istatâ ileyhi sebîlâ. Ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. Şimdi bu ve lillahi alen nâsi hicjul beyti. Men istata'a ileyhi sebila.
1: Evet.
0: Bütün müminlere hac farzdır demiyor.
1: Evet.
0: İstita'at kavramını özellikle kullanıyor. Gücü yeten. Yani evinden çıkacak.
1: Evet.
0: Beytullah'a gidecek. Ne kadar kalacaksa oralarda oteli, moteli vesairesi, ki son zamanlarda çok pahalı.
1: Pahalı da olmaya başladı.
0: Pahalı da olmaya başladı. Ama önemli olan nedir? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Hocam, İslam dünyası bir taraftan nazari bilgilerle birbirinden haberdar olsa bile senede bir kere
1: gelip kaynaşmadıkça
0: bu birliği nasıl sağlayacak hocam? Nasıl ümmetin birliğini sağlayacak? O da kimler? Bizim köyden giden, sizin köyden gidenler mi? Yoksa o ülke yönetiminde rol sahibi olanlar mı? Ekonomik hayatında imkan sahibi olanlar mı? Kültür hayatında birikimi olanlar mı? Kim yapacak? Bu temsil doğru yapılmadığı için maalesef kitleler bir şeyler yapıyorlar. Allah onların yaptıklarının mutlaka karşılığını verecektir. Bir zararları yok. Ama ümmete tesir bakımından o saydıklarımız, ki 2-3 tane saydık, onların yapacağı tesiri, tesir Allah tarafından yaratılır. Ona karışmıyoruz. Bunların samimiyetle bu meseleyi ele alışlarının mutlak bir karşılığını Allah lütfedecek.
1: Şimdi hocam dikkat lütfedin. NATO zirvesi deniliyor. Birleşmiş Milletler toplanması deniliyor. Zirveler işaret. Bir Arafat zirvesi, bir Arafat bildirisi her sene yayınlansa İslam aleminin problemleri ne, hal çareleri ne? Nasıl yaparsak kendi kardeşlerimizi zulümden kurtarırız, nasıl yaparsak ehli küfre karşı dimdik dururuz.

0: meseleler orada görüşülse Arafat vakfesi zirveye ulaşmaz mı hocam?
1: Hocam, kıymetli hocam, ümit ediyoruz. Mekke
0: anlaşması
1: böyle bir sonucun gönlümüzden geçen.
0: Ha inşallah.
1: Böyle bir sonucun inşallah doğmasına vesile olur.
0: Zaten Allah vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. İsteyelim de o versin inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Evet hocam.
0: O diğerine geçmeden güç yetirme dediniz ya, men istat aile. Bu illa parası olup zengin olup kendi gidip gelinceye kadar hem kendinin masraflarını hem de aile masraflarını karşılayacak paraya sahip olma şartı olarak görmeyelim. Bir hacda bir nisap yoktur. Men istat'a aile hesabıyla parasız da yol bulabilir. Hatta üste para kazanarak da yol bulabilir. Doktordur, hemşiredir, kasaptır, din görevlisidir. Bütün mesele oraya yol bulmak, oraya gitme imkanına sahip olmak ve oranın farz olan görevlerini yerine getirmek diye bir notu düşmekte fayda gördüm.
1: Ama güzel.
0: Allah razı olsun.
1: Güzel hocam. Şimdi öbür yandan siz okudunuz başta.
0: İnnemâ
1: yağmuru mesacidallah. Ondan önceki ayette. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ Hiçbir müşrikin, Müslümanın
0: evet
1: camisini, mabedini yapma hakkı yoktur.
0: Hakkı da yoktur. Yapmaz da.
1: Yok.
0: Eğer bir art niyeti yoksa.
1: Şimdi hocam şeye gittik dedim ya, Suriye'ye bir vesile.
0: Evet.
1: Sultan Abdülhamid rahmetullahi aleyh Saat Kulesi yapmış. Yıllarca önce. Hı hı. Kapalı çarşı yapmış. Bizim kapalı çarşının herhalde 5 katı.
0: Hı.
1: Fakat çalıştıracak usta bulamamışlar.
0: Allah Allah.
1: Bir Ermeni usta bulmuşlar hocam.
0: Ha.
1: Bu işi bilen. Hı. O saatlardan haberdar olan, demek ki yaşlı bir zat. Dolayısıyla buradan şu sonuca da ulaşabiliriz. Müslümanın emrinde çalışmak kaydıyla camide hakimiyet kurmayacak.
0: Evet.
1: Hakimiyet Müslümanın elinde.
0: Evet.
1: Ona diyecek ki gel şurada çalış.
0: Hı.
1: Gibi. O şartla olabilir. Yoksa söz sahibi olması düşünülemez.
0: Bir de hani diyorum ya, yapmaz Müslümanın mescidini kendi nefsinde şirke şahit olduğu sürece. Eğer diyorsa ki gelin şuraya bir cami, bir kilise, bir de havra yapalım. Onu benim ecdadım da yapmış. Kafirden böyle bir teklif gelirse düşünelim, şüphelenelim. Burada niyeti ne? Burada bir art niyeti, bir hesabı var mı yok mu diye araştıralım. Çünkü dinler arası diyalog diye orada kendi dininden de bir şey, öbür dinden de bir şey, öbür dinden de bir şey sokarak insanlığın ortak dini oluşturma gibi bir kötü niyet her an dünya için bir tehlike olarak duruyor.
1: Evet. Özellikle Müslüman dünya için.
0: Orada da işte Abraham anlaşması yaptılar ya öbürleri de. Onun hedefi de dinler arası diyalog.
1: Diyalog. Evet hocam. Bir ayet-i kerime daha devam edeyim.
0: O da efendim inama yağmur mesajı Allah. Men amene billahi vel yevmil ahir. Anladım.
1: Ma kane lil müşrikîne en
0: yağmur mesajı Allah. Ondan okudun sonra gelecek.
1: Sonra evet. Ma kane lil müşrikîne dedik değil mi hocam? İnnemâ yağmuru mesajid Allahi men amene billahi.
0: Tamam.
1: Vel yevmil ahiri. Ve akâme salâte. وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهِ فَعَسَى أُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Allah'ın mescitlerini kim imar etme, inşa etme hakkına sahiptir?
0: Allah'a inanacak.
1: Allah'a inanacak.
0: Ahirete inanacak.
1: Gününe inanacak. Namazı kılacak. Zekatı verecek. Allah'tan gayri hiçbir varlıktan da korkmayacak.
0: Ben son zamana kadar ayetin bu bölümünü anlayamıyordum hocam. Allah'a inanmayı, ahirete inanmayı anladım. Namaz kılmayı, zikret

0: Anladım. Bir cami imar etmek için Allah'tan başka kimseden korkmamaya ne gerek var diye düşünüyordum. Ayasofya açılınca anladım ki Allah'tan başka kimseden korkmayan Ayasofya'yı açamaz. Başka ülkelerden, başka medeniyetlerden, batıdan, garptan korksa Ayasofya'yı açamazdı. Bu ayetin manasını ben o zaman şimşek gibi beynimde çaktırdım ki Allah'tan başka kimseden korkmayan Allah ancak Allah'ın mescitlerini imar eder, kapılarını açar.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Bir ayet-i kerime daha hocam.
0: Neydi o?
1: وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا atlamam lazım hocam. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ
0: Evet.
1: فَلَا تَدْعُونَ عَلَّهِ اَحَدًا Mescitler kim için yapılır?
0: Allah için Allah yapılır. Için. Orada da ibadet Allah için yapılır.
1: O zaman فَلَا تَدْعُونَ عَلَّهِ اَحَدًا Orada Allah'la birlikte başka bir varlığa ibadet edilemez, kulluk bak, edilemez.
0: Allah razı olsun. Bak, ibadet edilemez, kulluk edilemez diye tercüme ettiniz. Dua edilmez manasında değil. O camide Ya Rabbi hastalığınıza şifa ver diyebilmemiz caiz olduğu gibi Efendimizin şefaatine nail eyle Ya Rabbi demek de caizdir. Bak Allah'tan başka birini andın diye. Bunu bir şirk alameti görmek çok yanlış bir şey. Geçenlerde bir video geldi hocam cep telefonuma. Allahümme salli Allahümme barik okumak şirktir diyor.
1: Allah.
0: Bu yeni... Namazda diyor Allah'tan başkasını niye İbrahim, Muhammed diye zikrediyorsunuz diyor.
1: Bu...
0: Ya arkadaş.
1: Nebzuhur bir mikro.
0: Onu da bir arkadaşım bana göndermiş hocam bu konuda ne diyorsun? Ya bunun doğru olma şansı var mı da? Bu din geçen hafta mı geldi, geçen ay mı geldi ki hemen dininizden şüpheleniyorsunuz diye biraz da sitem ettim yani.
1: Tabii, haklı olarak. Şimdi bir ayet-i kerime daha hocam, çok çok önemli.
0: Hep bekliyorum, bir ayet bekliyorum, bakayım onu okuyacağım.
1: Bakalım. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ
0: Allah Allah.
1: وَلَيَحْلِفُنَّ اِنَّ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَ Bir de yemin ediyor sahtekar.
0: Biz ancak iyilik istedik.
1: İsteriz, evet.
0: Niye? Kimmiş ki bunlar hocam? Ne yapmışlar?
1: Ha? Hocam hayatları boyu Allah'ın Resulüne düşmanlıkta bulunan Ebu Amir Er-Rahib diye bir adam. Sözüm ona adam. Resulullah Efendimiz'i asla kabule yanaşmadığı için hocam Medine'ye gidiyor. Oradaki münafıklara bir görev yüklüyor. Diyor ki burada bir mescit
0: yapalım.
1: Yapalım. Ben Şam'a gidiyorum. Hareklius'tan hocam dikkat çekici değil mi? Bizde de başı ağrıyanlar nereye gider? Batı'ya.
0: He.
1: Batı'nın Hareklius. Kaldı ki o Hareklius ile bugünküleri de kıyas.
0: Kıyaslama. İyi bir Hristiyan'dı o.
1: Etmiyorum zaten, etmiyorum. Çünkü Ebu Sufyan'la olan konuşmasının müthiş etkisi altında kaldığı anlatılıyor. Evet hocam. Ne dedik? Ve kufran. Bir defa küfür bir merkezi.
0: O geldi bir şey mescit yaptı herhalde diyorsun değil mi?
1: Diyorum işte mescid-i ayet durar. Onu anlatıyor. Hocam وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا
0: Allah Allah.
1: Küfür merkezi hocam.
0: Allah
1: Allah. وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin arasına fitne sokmak, ayrılık tohumları.
0: Falanların mescidi, falanların camisi, filanların camisi diye bir ayrım yapmak.
1: Ve irsaden limen harabe Allah ve Resuluhu min kabl. Ebu Amir Rahip denilen o herif niye gitti? Hareklius'tan kuvvet alacağım, geleceğim. Muhammed'i ve arkadaşlarını buradan süreceğiz. Şimdi bu oyunu tabii ki Allah Celle bozdu. Nasıl bozdu? La tekum fihi ebeda.
0: Gitme oraya.
1: Ve mescidun ussise alet takva min evveli yevmin ahakku en tekume fi. Efendimiz'e bir de Tebük seferi sebebiyle efendim biz bir mescit yaptık, şuraya bir gelseniz de teşrif etseniz yani ruhsat alacaklar. Efendimiz de ben Tebük seferine çıkıyorum, dönüşte bakarız gibi. Yani kesin bir cevap yok.
0: Bu da Müslümana bir siyaset öğretiyor.
1: Ne demek hocam, ne demek, ne demek? Cazip gibi gözüküyor, size değer vermiş gibi gözüküyorlar.
0: Onlar öyle yaptığı gibi Efendimiz de durun bakalım diyor
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii tabii. Netice olan hocam ne oldu? Lemescidun ussise ale takva. Takva üzere kurulu mescid.
0: Sizin.
1: Min evveli yevmin. İlk kuruluşundan itibaren. Hakku en tekume fi. İşte sen oraya gidip orada namaz kılmalısın. Yakışan sana bu.
0: Demek ki mescitlerin temellerindeki ihlas çok önemli.
1: Ne demek hocam? Bakın mescidi kullanarak ümmeti bölmek istemelerinin çok ibret dolu bir örneği hocam.
0: Bizde de tam bunun gibi
1: olma. Fihi ricalun yuhibbuna en yetetahharu. O takva üzere kurulu mescitte öyle adamlar var ki tertemiz kalmak isterler. Akide bakımından, ahlak bakımından, her şeyle. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Allah da temiz olanları sever.
0: Allah temiz olanları sever diyoruz. Bir nokta koyup bir araya gidiyoruz efendim.
1: Allah Allah.
0: İzleyicilerimiz biraz sonra, bir aradan sonra tekrar beraber olacağız inşallah.
2: Bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle seslenir Yunus Emre. Hakikati arayan, baktığı her yerde ilahi güzelliği görür. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, alemin nakışını hayal gördüm. O hayal içinde bir cemal gördüm. Yaratılan, Yaradan'ın isim ve sıfatlarından bir iz taşır. İrfan, eşyanın ardındakini görmeye başlar. Bu hakikati Mevlana Celaleddin Rumi de şu sözlerle dile getirir. Bütün güzellerin güzellikleri onun güzellik denizinden bir damla. Güzel görmek için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
5: Cihan şumur bir mesaja sahip.
4: Rabbül alemindir.
6: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
5: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
6: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
7: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
8: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Val TV'de.
9: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
10: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu.
11: Evet. İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
12: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
13: Nefsini bilen Rabbini bilir.
14: İman en büyük nimettir.
15: Her iş imanla bağlantılı bir yöntem.
16: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
17: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
18: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
2: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
19: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
20: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
21: Biz bütün varlığımızı

0: daha yapacağız.
1: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabiyiz.
2: Hiç olduğu zaman hep olursun.
3: Bir medeniyet aklı var.
4: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
5: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
6: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
7: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
8: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
9: İstiklal içerisinde varlığını sürdürebilir.
10: Bazı şüpheler iyidir.
11: Sevmek mesuliyet ister.
12: Affedilmeyeceğini düşünmek bir kibirdir bakın.
13: Aile olmadan olmaz.
14: Ne kadar edep o kadar fazilet.
15: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
16: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
17: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.
18: Wow TV. Gerçek bilgi, doğru yorum.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün.
18: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Değerli izleyenlerimiz, cami gibi, mescit gibi, okul gibi şeyler de şerlere alet edilebilir mi? Edilir. Bir kısım eğitim faaliyetleri devletin temellerine bomba yerleştirmek için yapılmış olabilir mi? Olabilir.
1: Örnekleri var mı?
0: Var.
1: Hem de ne kadar.
0: Hem de ne kadar. Biri de yakın geçmişimizde, bugünlerde değil elhamdülillah, şöyle bir 50-60 sene evvelimizde köylerimizde, ilçelerimizde camilerin bile falan partililerin camisi, falan partililerin camisi diye birbirine gitmeyecek kadar ayrım yaptıklarına şahit olunmuştu. Elhamdülillah bugün o yok. Ancak şimdi bizi Avrupa'dan izleyen kardeşlerimiz var. Daha önce orada da şiddetliydi. Şu görüşün camisi, bu görüşün camisi, Diyanet'in camisi. Şimdi ben daha iç içe görüyorum. Birbirlerini ziyaret ediyorlar ama tabiri caizse buzlar da tam erimiş değil Emrullah Hocam.
1: Olmaz hocam, kolay değil.
0: Ne olur? Bu camilerde bir ayrıma vesile sebep olmayalım. Camiler ayrım için değil, toplamak için yapılmıştır. Cami'an kelimesi zaten toplama manasındadır. Bunun için tarihten dersimizi iyi alalım. Günümüzde de ibadethaneleri tefrika, ayrılık, birbirimize ters bakma gibi bir vesileye kurban etmeyelim, alet etmeyelim diyorum. Bakalım hocam hangi ayetlerle devam edecek?
1: Allah Allah. Hocam, okudunuz siz. Men bena lillahi mesciden yebtagi bihi veçhallahi benallahu lehu mislehu fil cenne. Bu da bizim vakıf tarihimizde.
0: Evet.
1: Camileri kimler yaptı diye bakarsak, özel olarak servetini sadaka-i cariye olsun diye ayıran, hesaplayan, adına ya da sevdiği birisinin adına mahallenin ihtiyacını da dikkate alarak yapmış insanlar. Osmanlı dönemi devlet yönetiminde söz sahibi olan, yani savaşlardan payına ganimet düşmüşse vesaire, bunları bu yolda kullanarak. Şimdi ne diyoruz? Rüstem Paşa Camii.
0: Allah razı olsun.
1: Mahmut Paşa Camii.
0: Evet. Sonra sultanlara geçiyoruz.
1: Sultanlar, evet. Sultan Ahmet Camii. Süleymaniye Camii.
0: Selimiye Camii.
1: Selimiye Camii.

0: baktığın zaman muhteşem ve gerçekte ya ecdadımız neler yapmış dediğimizde biraz da zannediyorum ulan biz ne yapıyoruz diyerek bir mahcubiyet herhalde yaşıyoruzdur.
1: Fakat ben o mahcubiyeti şöyle hafifletmek istiyorum hocam.
0: Tamam hocam.
1: Cenab-ı Allah'a hamdü sena olsun ki bizim milletimiz gittiği yere camiyi götürmeyi vazife bilmiyor.
0: Evet.
1: Almanya'da, Avrupa'da, Belçika'da, Hollanda'da camiler her ne kadar ezan dışarıdan okunmuyorsa da çil çil kubbeler serpilmiş. 65 sene evvel giden kardeşimizin bir seccade serecek kadar mescidi camisi yokken bugün Avrupa genelinde 5000'i aşkın camimiz var.
0: Elhamdülillah.
1: Hani tek başına yaptıranlar vardı diyoruz, paşalar, padişahlar. Şimdi bakın bendeniz kendi memleketim derken nahiyem Erkilet'te en az 6 tane zenginimiz kendi adına cami yaptırdı. Bir caminin baştan sona yaptırılması kolay bir iş değil. Bendeniz de oraya sohbete gittiğimde diyorum ki muhterem cemaat, Allah sizden razı olsun cemaat oldunuz, buraya geldiniz, namaz kıldınız. Ama burayı yapan kardeşlerimize, hemşerilerimize de teşekkür edin. Çünkü bu camiler para toplayarak yapılacak bir hayır değil. Mülkünü buraya tahsis etmiş, yaptırmış, Allah ondan razı olsun.
0: Amin.
1: Böyle örneklerimiz de var.
0: Elhamdülillah.
1: Onunla da Allah'a şükrediyoruz.
0: Hem de çok yani, hem de.
1: Siz
0: çok.
1: Karadenizli olarak daha da iftihar edebilirsiniz.
0: Yani
1: bir dağın başında iki tane ev varsa üçüncü cami.
0: Trabzon merkezde eski bir bakanımız, bizim komşu köylümüz, annesi adına herhalde Trabzon'un şu anda en büyük caminin banisi olmuş. En büyük sahilde böyle. Yani uçakla geçen görsün, karadan geçen görsün.
1: Görsün.
0: Denizden geçen görsün. Bunlar çok hoş şeyler, güzel şeyler. Fakat hocam üzüntü veren bazı şeyler var. Of, ilim merkezi olarak da vaktiyle bilinen, hesaba katılan bir yer.
1: Evet.
0: Kıraat alanında hele çok daha ileri seviyede.
1: Rahmetlinin adını analım.
0: Çaykara'da Aşık Hacı Hasan Efendi. Ha. Geleceğim Çaykara'da. Bu Yunus Vehbi Yavuzların babası.
1: Ha.
0: Arapça icazet fabrikası hocam.
1: Allah Allah Allah.
0: Her sene 20'nin üstünde. Arapçadan mucaz.
1: Ha.
0: Gelelim Of'ta kıraat alanında Mehmet Rüştü Aşık Kutlu.
1: Ya.
0: Rahmetullahi aleyh. Çalekli.
1: Çalek nerenin?
0: Dursun Efendi. Çalek bizim orada bir köyün adı.
1: He.
0: Fakat Dursun Efendi İstanbul Darülfunun vesairede okumuş, kelam alanında büyük bir hoca efendi. Ve o yasaklar döneminde hocam. O yasaklar döneminde yasakları delmiş hocam. Nasıl delmiş? Yaylaya gitmiş. Talebeleriyle birlikte. O zaman vasıta yok. Araba yok, bir şey yok. Talebelerle 6 saat, 7 saat, 8
1: Allah
0: saat
1: Allah.
0: Yaya yürüyerek talebe okutmuş.
1: Allah Allah.
0: Jandarma gelirmiş. Alırmış. Of'a inerlermiş. Karakolda evlat başka soracağın bir şey var mı? Bizim talebeler bekliyor.
1: He.
0: Diyecek kadar da bu işe inanmış. Buna benzer bu bir iki örnek yani. Çok hoca efendi gelip geçmiş. Fakat geçen sene gittim hocam. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu'nun camisinin bünyesinde bulunan Kur'an kursunda icazet almış 16 talebe gördüm.
1: Evet.
0: Nereli hocam biliyor musunuz? Urfalı.
1: Urfalı.
0: Urfalı.
1: Maşallah.
0: Peki Of'ta kimse kalmamış mı?
1: Ha.
0: Of halkı İstanbul'a gelir kışın, iş yerleri vesaire. Yazında 15-20 gün filan için köylere
1: giderler, gelirler.
0: Şimdi şu anda Güneydoğu Anadolu'ya hizmet veriyor. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin kursu. O bir resmi vaizlik görevi de vardı.
1: Var mıydı
0: tabii, rahmet? Tabii, tabii. Ha. Perşembe günü Ufa inerdi, vaaz ederdi. Yani devletten bilinen bir eleman Görelim. Olarak tabii. O usta da bir sıkıntı olmazdı onun zamanında. Fakat biraz gevşeme var hocam.
1: Öyle mi?
0: Dünyalıklar.
1: Dünyevileşme bizi mahvetti.
0: Evet, maalesef.
1: Dünyevileşme. Din görevlisini de geri geriye çekti. Cemaati de geri geriye çekti.
0: Maalesef.
1: Sıradan vatandaşlarımız da hep hesap kitap üzerine hareket ediyor. Benim bu işte menfaatim ne olacak?
0: Ahirete inanıyor musun?
1: Ha, Allah sana mükafatını ver. Yok, sen buradakinden bahset. Bir de tırnak içi söyleyeyim, beni bağışlasınlar. Utanmadan, çekinmeden. Ya Ahmet Bey, bana bir duvar ustası lazım. Tamam tamam, ben bulurum, tanıdığım var.
0: Ne ustası?
1: Duvar ustası.
0: Ha, duvar ustası.
1: Ne yapıyor? Duvar ustasına varıp haberi verirken bu işin haberini, bak oradan alacağın %15'ini de bana vereceksin ha.
0: Komisyon.
1: O da ne yapıyor? Demek ki %15 de sana vereceğim. 100 lira isteyeceksem 115 lira isteyeyim diyor. Yine işi verenden çıkıyor. Böyle bir iş bulanlardan bile komisyon alan insanlar çoğalmaya başladı. Bu var ya hayatın bereketi.
0: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsih. Hadisi ne olacak hocam? Nereye koyacağız?
1: Siz kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de ister hale gelmedikçe, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi kardeşinize de yapmaz hale gelmedikçe mümin olamazsınız diyor Cenab-ı Allah. Efendim hocam.
0: Bir hadis var, onu buyur, da söyleyeyim de hocam.
1: Buyur.
0: Cami adabıyla ilgili.
1: Hı.
0: Men Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace, Müslim. Mesacit bölümünde İmam Müslim'den rivayet ediyor. Men ekele sevmen ev basalen fel yatezil mescidena vak'ud fi beytihi. Sarımsak
1: ve soğan yiyen
0: bu hal onda olduğu sürece mescidimizden uzak dursun.
1: Evinde
0: otursun diyor.
1: Şimdi peygamber
0: bunu soğan... oraya sadece oraya bağlı olarak konuşmayalım.
1: Evet.
0: Hocam ayaklarım
1: kokulu. Çoraplar kokulu. Gelme kardeşim. Çorapsız abdesti alıyor orada. Şapır şupur ayağının yasıyla gidip diğer kardeşinin secde ettiği yere basıyor. Bu cami adabına aykırıdır.
0: Biliyorsunuz karadan Mekke Medine yolculuğu yapınca bazı yerlerine çok gözüküyor. Maalesef.
1: Mescid demeye 1000 şahit istiyor. Muhterem hocam, bir de soğanı sarımsağı yiyen evinde otursun derse sigarayı içene ne diyeceğiz?
0: İşte hocam.
1: O kokuyla kardeş.
0: Bana göre hocam ondan daha çirkin.
1: Söyle.
0: Ondan daha berbat.
1: Ne var?
0: Ondan daha kötü bir koku olamaz.
1: Allah Allah.
0: Hocam bir yerden geçiyor. O nerede oturmuşsa sigara içenlerin. Hocam sokağın havasını değiştiriyor. Geçiyor şöyle.
1: Bunu şey...
0: Ne hakkın var ya benim huzurumu kaçırmaya, ne hakkın var? Hele hele namaza gelmiş. Hocam Ömer Öztürk Camii var bizde.
1: Bilirim.
0: Ömer Öztürk Camii'nde...
1: Allah Ömer abiye de şifalar versin. Orayı yaptıran.
0: Ha Ömer Öztürk. Ömer. Amin. Hocam, namaza durduk. Teravih.
1: He.
0: Ulan bir adam geldi yanıma.
1: Allah'ım ver.
0: Hocam, hemen selamdan sonra çıktım.
1: Başka safın başka yere gidiyor.
0: Yok. İmam takip ediyor. Hocam dedi, ne oldu? Dedim, böyle bir herif yanıma düştü. Artık huşuğum, huzurum kayboldu gitti. Bir de hocam, bunlar görevli arkadaşlar dikkat etsin diye.
1: Ya onlar da varsa, sigara.
0: Allahu Ekber.
1: He.
0: Ber.

0: Yani bazı mahlukatın böyle
1: dediği gibi.
0: Ha. Bir de ona rastladım hocam. Söyledim arkadaşlara, buna söyleyin. Çok güzel bir arkadaş. Malumat sahibi bir arkadaş. Neyse, herhalde söylediler. Bir akşam da onu terk ettim. Gene imam takipte. Hocam ne oldu? Ekber'den kaçıyorum dedim. Bir başka zaman, yani birkaç hafta önce gittim. Baya düzeltmiş hocam.
1: Allah.
0: Medine'de
1: Allah.
0: Okumuş hocam. Malumat var. Çok temiz bir çocuk. Fakat bu alışkanlık Güneydoğu'dan bu delikanlı.
1: Ben bir söz işittim hocam da kelam-ı kibar olsa gerek. Alışkanlık da şeytanın atlarından bir attır diyor. Sen fark etmezsin, kastın yok. Ama yanlışa alıştıysa dil devam eder.
0: Evet.
1: Bir dostu onu samimiyetle uyarması lazım.
0: Tamam.
1: Bizim de bir hatamızı birisi uyarırsa ona değer vermemiz lazım.
0: Kesinlikle hocam, ve şuna dikkat etmek lazım. Bazı insanlar biraz malumat furuş mu derler?
1: Evet, bilgiçlik taslamak.
0: Bilgiçlik milletin önünde onda gördüğü kendince bir eksiği söylüyor.
1: Efendim.
0: Ulan bu herifi dövmeden ne yap? Sen sana bir Fatiha okutsa kim bilir kaç tane hatan olacak. Ben bu tip şeylerde güzel kardeşim diyorum. Ben bu camilerde görev yaptım. Benim eksiğimi kim söylemişse, hatırlatmışsa ben ona hep medyunu şükran oldum.
1: Allah Allah.
0: Bak senin de şuraya dikkat edersen çok güzel olacak. Bak herkesin önünde konuşmuyorum. Evet. Hocam bunun faydası gerçekte oluyor.
1: O yeter ki samimiyetle uyarıldığına inansın. Bunlar bir art fikir yoktur diye buna inansın. Mutlaka tesir eder. Şimdi bir yol daha ben arz edeyim hocam. Malum birebir söylemek güzel ama bazen ona da cesaret. Mesaj diye bir şey var. Değerli hocam, falan gün sizin camide namaz var. Allah sizden razı olsun. Ne kadar rükuya, sucuda, tadil-i erkana da riayet ederek kıldırıyorsunuz. Ama o tekbiri alırken ekber diye uzatmanız makul olmuyor diye.
0: Evet.
1: Önce yaptığı işin iyi taraflarını ön plana getirip.
0: Yok. İyi tarafları çok.
1: Biliyorum işte. Ondan sonra diyorum işte yanlışın düzeltilmesine mesajla gidilirse bu da bir yoldur.
0: Mutlaka.
1: Evet.
0: Mutlaka. Peki hocam.
1: Selam hocam, orada ayet okudun da herhalde daha mealine geçmedik.
0: Ha.
1: Ve men azlemu.
0: Ha. Bekliyorum dediniz.
1: Beklediğim ayet oydu.
0: Bakara suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i Celile'nin 90 yok 90 değil 114. ayet. Bakara 114. Bismillah. Ve men azlemu mimmen mena mesacidallahi en yüzkara fi hasbuhu وَسَعَى فِي حَرَامِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ Hainler korkak olurmuş hocam.
1: Evet.
0: O yasaklayacağı şeyi yapmak için korka korka camiye giriyor. Caminin haşmeti adeta onu esiyor.
1: Onu sarsıyor. Yine de gidiyor ki bak ben caminin düşmanı değilim diyecek.
0: Artık. Evet hocam.
1: Ama tam tercümesini yapmadım.
0: Etmedi. En yüzkara fi hasmuhu. Allah'ın onun adına yapılan mescitlerinde. Mesacid Allah diyor.
1: Evet.
0: Onun isminin anılmasını
1: yasaklayandan
0: daha zalim kim vardır diyor.
1: Bu ayetin nüzul tarihi 1400 sene evvel olmasaydı 1450'de inmiş sanacaklardı. 1950'de inmiş sanacaklardı.
0: Evet. Ulaike ma kana lahum en yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun ve lahum fil ahireti azabun azim. Evet hocam. Onları dünyada bekleyen şey nedir? Rusvaylıktır, perişanlıktır. Ve
1: ahirette de ayrıca bekliyor.
0: Lehum fid dünya hizyun ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette de onları bekleyen

0: azim,
1: çok büyük
0: bir azaptır.
1: Azap var. Muhterem hocam, camilerin sadece mabet olmadığını, tek fonksiyonlu bir mimari eser olmadığını hep söyleye geldik. Sezai Karakoç'un bir cami tarifi var ki onu bilhassa gençlerin dikkatlerine sunmak istiyorum. Cami mihrabıyla mabet, kürsüsüyle mektep, minberiyle devleti temsil eden
0: evet.
1: eserin adıdır. Cami vazgeçilmez. Müslüman ekmekten sudan vazgeçer, camiden vazgeçemez.
0: Minberiyle
1: devleti.
0: Devleti.
1: Kürsüsüyle eğitimi, mektebi, mihrabıyla
0: ama
1: da
0: asıl olan
1: ibadeti.
0: Minberiyle devlet.
1: Minberiyle devleti, değil mi efendim? O cuma hutbesi devletin halka haftalık bildirisidir. Şimdi biz onu vaaz-ı nasihat olarak kullanıyoruz. Ana konumuz cami tek ibadethane değil.
0: Hayat, hayatla ilgili hocam.
1: Ona ne demiştik?
0: Hayatla ilgili. Bizim sıkıntılarımız olabilir, ihtiyaçlarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Onları tamir etme yeri camilerimizdir.
1: Fakir fukarayı düşünülecek.
0: Her şeyi
1: vakıf
0: içine
1: kurulup yetimlerin elinden tutulacak yerlerin de merkezi camidir. Bir deprem olsa camiye koşuyoruz. Yangında,
0: savaş tehlikesi
1: felakette,
0: olsa,
1: savaş tehlikesi olsa oraya koşuyoruz. Şimdi son zamanlarda bir de camilerimizde muhterem hocam, Kur'an kursları sıradan bir iş olduğu gibi yaz kurslarında dini bilgiler ve Kur'an eğitimi verildiği gibi 4-6 yaş kurslarımız arttığı gibi bilgisayar dersi, fizik hocası geliyor fizikten liseli öğrencilere ders veriyor. Kimya hocası geliyor ki İngilizce hocası yine daha sonra da ezan okununca namaza geçelim diyor. Ya bizim zaten derdimiz neydi? Eğitimle camiyi iç içe kılmak. Besmele ile başlasın. Namaz vakti gelince araya ibadeti koyalım. Namaz bitince tekrar dersimizin başına geçelim.
0: İmkan olursa onlara ikramda bulunalım.
1: Oo, bulunalım. Bazı imamlarımız da işte çocuklara çikolata vesaire alıyor, oyuncak alıyor. İşin dosajını da kaçırmamak
0: yok,
1: lazım.
0: Yok, o şimdi adamına göre de değişir.
1: He.
0: Yani üniversiteli delikanlı geldiği zaman
1: çikolata verirsen olmaz abi.
0: Olmaz.
1: Efendim bir de
0: hocam, bu organize edilirse imkan sahipleri bunları yerine
1: karşılıyor.
0: Getirmek için destek verir.
1: Destek veriyorlar. Ama dosaja dikkat etmek lazım.
0: Mutlaka.
1: İşi oyuna oyuncağa dökmemek. Bir Ramazan programında çok sevdiğim bir hocama ben soru olarak ilettim. O belki toplumun tepkisini düşündü. Çocukları kazanma şeyini düşündü. Benim fikrime iştirak etmedi. Dedim ki camiye çocuklar gelsin. Çocukları azarlamayalım, kovmayalım ama camide top oynatılmasın. Cami top oynanacak yer.
0: Hayır. Caminin
1: dışında oynasın.
0: Dışında, evet,
1: avlusunda oynasın.
0: Bunu hazırlayan çocuk ona
1: tamam.
0: Gelir, camiye
1: abi,
0: gelir.
1: Ama caminin içinde top oynanmaz. Dikkat buyurun bakın.
0: Ben bunu şeyde gördüm hocam. Umraniye Devlet Hastanesi'nin hemen bitişiğinde büyük bir cami var. Müftülüğün yanı.
1: Doğru.
0: Mesela o dedikleriniz orada zaman zaman
1: oluyor mu?
0: Gençler tarafından.
1: Üzüldüm. Bakın dikkat edin. Bazı hakimler lütfen öyle oturmayın, lütfen öyle konuşmayın. Niye ki? Mahkemenin mehabetine uygun değildir, evet, diyor. Burası kahve değildir diyor. Adam oturmuş, belki ayağını... Hayır, o da atamaz. Oranın bir mekanın bir şahs-ı manevisi var. Cami, olur mu şimdi ayağını kaldırsın efendim? Size olan saygımda kusurum yok. Laf mı yani? Camiyi biz çok severiz ama içinde top oynayalım da çocuklar. O zaman ibadet topa feda edilir.

0: bilmiş olur.
1: Evet.
0: Ben futbolu seven bir hocanızım. Keşke sevmeseydim. O ayrı bir mesele.
1: Ne oldu? Trabzon'da bir şey oldu. Diyarbakır'da bir şey oldu.
0: Diyarbakır'da da oldu. Efendim, ana konumuz ne? Ha, oradan ben Diyarbakır'a selam ediyorum. Hak ettiler, aldılar. Ayrı. Dedik ki, İngilizce, fizik, kimya dersleri de verilsin. Bunlar gayet güzel şeyler. Camilerimiz felaket zamanlarında toplanma yeri olsun. Ama o caminin de binasının iyi yapılmış olması lazım hocam.
1: İhtiyaçlar dikkate alınarak.
0: İhtiyaçlar dikkate, bir de sağlamlık.
1: Tabii.
0: Merter'de bizim büyük bir camimiz vardı. Veysel Karani Camii. Hı hı. Rapor çürük verildi. Hadi yıkılacak, tamam. Dozer geldi. Sadece kubbeye dokundu, dokunmadı, küt diye bütün kubbe aşağıya indi. Allah göstermesin, ya cuma kılınırken olsaydı, bayram kılınırken olsaydı. Millet mesela deprem dedi, camiye koştu, orada tepesine göçerse. Mabetlere daha da özen göstermemiz lazım. Aynen. Diye camiler haftasında bunu söylerim. Ben itirazımı unuttum, şimdi yapayım. Bana göre camilerle din görevlileri haftası birleştirilmemeli.
1: Ha, dediniz, evet.
0: Din görevlileri haftası ayrı olmalı, cami haftası ayrı olmalı. Çünkü hakikaten camiyle din görevlisini yanına getirirsen, din görevlisi caminin gölgesinde kalır. Din görevlileri haftası ayrı olmalı, olacaksa. İlla farz, vacip, sünnet demiyorum. Bir de din görevlileri haftasında din görevlilerin hatası tadat edilmemeli. Kirli cübbe giyiyorlar, sarıkları kirli, şöyle yap.
1: Özel söyleyin.
0: Kardeşim, damada hatası düğününde söylenmez. Bugün din görevlileri haftası diyorsun, adamın ya söylemedik hatasını bırakmıyorsun. Yok mu var, başka zamana bırak. Bir de bakın, öğretmenler gününde öğretmen kardeşlerimize, dostlarımıza, hocalarımıza çiçekler takdim ediliyor. Analar gününde, anneler gününde anneye, babalar gününde babaya. Ya başka hediye istenmiyor. Doğru olmaz, işi menfaate dökmek doğru olmaz ama bizi dinleyenler arasında bugün camiler ve din görevlileri haftası, imamıma bir çiçek, gül, müezzinime bir gül götüreyim diyen kaç kişi var? Hocam Allah razı olsun, Allah gücünüzü kuvvetinizi artırsın. Bak, mihrapta bize hizmet ediyorsunuz. Sabahın erken vaktinde geliyorsunuz. Yatsının geç vaktine kadar mesai diye bir kavramınız yok, hizmet ediyorsunuz diye takdir edip teşekkür eden kaç kişi var? Halbuki kaç kişi olmalı diye. Notumu ilettikten sonra sözü size bırakıyorum. Gençlerin ve kadınların camideki yeri. Maddemiz var.
1: Şimdi çocuklar meselesi biraz farklı.
0: Kadınlar meselesi farklı.
1: Biraz farklı.
0: Allah razı olsun, bak ne güzel ha. Biz daha önceden anlaşıp da şöyle soralım, şöyle yapalım, cevaplayalım diye pazarlık yapmıyoruz ki. Bak ne güzel.
1: Ama arada yani öz bilgiler gelse iyi olur.
0: Ha, doğru, var. Notlarımızı vermedik mi?
1: Şimdi hocam. Ne dedik camide?
0: Kadınların genç, yerinden şey yapalım.
1: Gençler ve kadınlar. He. Hocam ailenin ne diyorduk? Çocuk eğitiminde.
0: Evet.
1: En müessir çocuğun gözünü açtığı zaman çevresinde bulacağı, hizmetlerini her an alacağı annesidir.
0: Evet.
1: O zaman hocam bu anne camiye gelmeyecek de nereye gidecek?
0: Vaaz dinlemeyecek de dinini nerede öğrenecek?
1: Nitekim Efendimiz'e gelmiş, müracaat etmişler. Evet. Ya Resulallah, sen erkeklere anlatıyorsun. Onlar malumat sahibi oluyor, biz olamıyoruz. Bize de bir zaman ayırsan. Ayırıyor mu?
0: Ayırıyor.
1: Ayırıyor. O zaman ha, bazı sebeplerle daha sonra bilmem ne fitne endişesiyle kadınlar
0: için evleri daha
1: filan, evet. Hı. Ama bu kadınlar bir şey

0: Amin.
1: Ama çıkarcı, menfaatçi olmasını sağlayacak
0: ödüllere geçmemek lazım.
1: Gençler hocam.
0: Evet.
1: Gençler bizim toplumumuzun ana unsurudur. Geleceğe bizim değerlerimiz onlarla taşınacaktır.
0: Safların arasında görünce iftihar etmiyor muyuz?
1: Aynen hocam, ya? Aynen. Göremeyince...
0: Göremeyince de üzülüyor.
1: Mahzun oluyorsun, üzülüyorsun. Evet. Ya nerede bizim gençler diyorsun. Bu insanlarla uğraşmak lazım.
0: Evet.
1: İlişki kurmak lazım. Bunlar başkalarının çocukları değil. Bizim gençlerimiz. Geleceğimizin hani lafa geldi mi teminatı filan gibi laflar da ederiz.
0: Evet.
1: Ama dünyadan öylesine fesat tohumları yayılıyor ki bu gençlerimiz onun en büyük muhatabı ve tehdidi altında.
0: Evet.
1: O zaman nasıl yaklaşmak lazım? Sen dünyaya gelmesine vesile oldun anne olarak, baba olarak. Görev bitmedi hocam.
0: Bitmez.
1: Bitmez. Görev devam ediyor. Sen şimdi düşünüyorsun. Okulu vardır. Okul işini bir çözelim.
0: Ha.
1: Sonra bir iş bulsun. İş durumunu da çözelim. Bir evlenmesi lazım. Bir evlilik meselesini de çözelim. İyi de bunları bütün gayrimüslimler de yapabilir.
0: Evet.
1: Sen bir Müslüman olarak
0: cennete nasıl hazırlayacaksın?
1: Ahirete inanmış bir insan olarak bu yavrunu, bu genç kardeşlerimizi nasıl cennet yoluna alıştıracaksın? Allah muvaffak eylesin hocam.
0: Amin. Efendim, malumunuz camilerimizde hanımların yeri ya azdı ya da biraz rutubetli vesaire idi. Bunu kabul. Edirne'den Van'a kadar Diyanet İşleri Başkanlığımızın hanımların yerinin daha rahat, daha sağlığa uygun, daha geniş olmasına dair bir seferberlik başladı.
1: Güzel.
0: Bu uygulamaya da kondu. Benim şahsi tahminim, bu bir kesin rakam değil, %50-55 civarında başarı var.
1: Oo, güzel.
0: Daha da olacak. Yalnız her şeyde ölçü dedik ya hocam, dozaj dedik ya. Benim evimin yakınında bir cami var. Vazifem olmadığı zaman oraya namazı kılmaya gidiyorum camiye. Bir odanın, büyükçe bir oda hanımlara tahsis edilmiş. Kardeşim, iki tane hanım kardeşimiz bekliyor, bekliyor, bekliyor. Orada erkeklerle doluyor. Cemaat sığmadığı için.
1: Hmm.
0: Ezana 5 dakika kala çıkıp geliyorlar. Siz oradan çıkın, biz orada kılacağız.
1: Emriniz olur.
0: Ya sırf erkekleri bulunduğu yerden çıkarmış olmanın başarısını yaşamak için iki tane bacımız geliyor. Ya bacım, bunu böyle yapma. Ya erken gel, oraya başka erkek girmesin. Herkes kendine bir yer bulmaya çalışsın. Ya da gelme. Zaten size farz değil. Ya biz cuma hanımlara farz değil diyoruz. Vay, siz bunu nasıl söylersiniz? Öbürü diyor ki cuma hanımlara da farz. Bak gördün mü? Bak ne güzel. Ya onun söylediği mi senin için daha güzel? Benim söylediğim mi senin için daha güzel? Çocuğun ağlıyorsa, evde başka sakıncalar varsa, seni illa camiye mecbur ediyor cuma farz diye. Ben diyorum ki Allah peygamber senden bu şeyi istememiş. Rahat ol. Ha, Allah razı olsun. Bak bu bize rahatlık temin ediyor. Denilmiyor. Hatırlarsanız bir de bir zamanlar cenaze namazı kılma ve safın ortasında durma diye bir furya başlamıştı.
1: Kadınlarda.
0: Namaz kılmak için gelmiyordu. Orayı karıştırmak için geliyordu. Şimdi kimse bir şey demediği halde gelmiyor. Demek ki niyet, niyet, niyet. İnnemel a'malu
1: binniyyati.
0: İbadetler, yapılan işler ancak kişinin niyetine göre değer kazanacaktır. Efendim, camilerde bir cemaatimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. Biraz evvel işaret ettiniz. Çorap, kokulu sigara vesaire. Bunların genelde yeni gelenler veya çok aralıklı gelenler de olunuyor. 5 vakit camiye 50 sene devam eden

0: cemaatimizden bazılarının hatalarını dile getirmek istiyorum. Öğlen namazının sünnetine duruyor. Şimdi millet sünneti bitiriyor. Bu arkadaş daha bitirmiyor. Uzun şeyler okuyor. Peki okusun. Uzun kılsın. Bir direğin arkasında kılsın. Bir duvarın köşesinde kılsın. Millet kâmet getirip saf oluşturacak. Bu safın oluşumuna mani oluyor. Yatsı namazını kıldık. Farzdan sonra son sünnet var, vitir var. Tam imam efendinin mihrabın karşısına duruyor. Millet kardeşim son sünneti kılıyor, vitiri kılıyor. Bu daha vitirin birinci rekatında. Tam imam da geriye dönüyor ya, imamla yüz yüze. Bir insanın yüzüne karşı namaz kılmak mekruh. Sen böyle yavaş mı kılıyorsun kardeşim? Geç bir tutun, bir direğin arkasında kıl. İmamın yüzüne karşı olmayacak bir yerde kıl. Diğeri de gidiyor, öyle bir yere duruyor ki namazı kılıp da gidecek arkadaşlar onun önünden geçmek mecburiyetinde kalıyor. Ya yol bırak kardeşim, belki gidecek var, işi var, abdesti sıkışan var vesairesi var.
1: Hocam ne lazım bu durumda?
0: Neyi kastettiniz anlamadım.
1: Bu tip densiz adamların
0: efendim,
1: uyarısı,
0: ben acizane umumi uyardım. Şahısla tabii zor gelmesin diye.
1: Görüyorum ki bazılarınız buyurduğu gibi efendimiz değil mi?
0: Bendenizde inan umumi uyardım bak. Onlardan birisi, hocam dedi, sen beni kastettin dedi. Bana öyle bir buğz etti, ondan sonra selam bile vermedi. Ben de dedim ki seni kastetsem ne olur? Ben sana bak bile bir söylemedim ki moralin bozulmasın veya zor durumda kalmıyorsun diye. Biz düzeltmeyi umumi yapıyoruz. Siz dedim bir imamın bir hatasını görsen, hoca şunu niye böyle yaptın diye şak diye yüzüne karşı söylüyorsunuz. Bir ben şahsen imamın hatasının da şak diye yüzüne karşı söylenmesine karşıyım. Cemaatin yanlışının da şak diye yüzüne karşı söylenmesine karşıyım. Ama umumi söyleyince de sen dersini al kardeşim ya.
1: Teşekkür edeceksin.
0: Teşekkür ya. Et.
1: Hocam biz
0: hiç fark
1: bu etmemiştik. Hassasiyeti bu kadar bilmiyorduk.
0: Bilmiyorduk. Hadi bu şey olmadı. Efendim hele. Şu cuma günü hutbe dinlerken telefonla oynamanın bir izahı, bir şeyi var mı hocam ya Allah aşkına? Ben ne çocuk dinlerim, ne genç dinlerim, ne ihtiyar dinlerim. Böyle bir şey yapılamaz diye söylerim.
1: Şimdi hocam orada da o mesele daha iyi anlatılsa. Bak arkadaş, cuma hutbesi, öğle namazının 4 rekatlı farzının yerini dolduruyor mu?
0: 2 rekatını kılıyoruz, 2 rekatı da hutbe. Oldu 4.
1: Evet. Bu esnada birisi yanlış yapsa,
0: evet,
1: yanlışını düzelt bile diyemezsin. Namazdayken birisine yanlışını düzelt diyebilir misin? Diyemezsin. Burada da böyle kardeşim. Sen namazda mısın? Elindeki aletle oyunda mısın?
0: Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu abi? O zaman diyorsun ki hocam sen konuş, sen ne dersen de ben senin dediğine hiç değer vermiyorum. Benim elimde telefon var, şey var.
1: Vallahi ben söylüyorum.
0: Söylemek lazım.
1: Aklı olan, insafı olan, merhametli olan, anlayışı olan, ahiretini düşünen bundan gerekli dersi alır.
0: Alması lazım abi.
1: Bu kadar.
0: Biz umumi söyleyelim, onlar sanki şahsına söylenmiş gibi ibret dersini...
1: Kusur hocam, kusurlar çoğalınca sen ne kadar iyi niyetle söylersen...
0: Günah meşrulaşır.
1: Yani.
0: Kusur çoğalınca günah meşrulaşır. Din görevlileri haftası da dedik ya hocam, din görevlilerinin görevi sadece namaz kılmak, vaaz etmek, hutbe okumak değil... Mahallede küsler varsa, dargınlar varsa,
1: kesin hocam,
0: ailesi, kesin, yuvası tehlikeye düşmüşler varsa, onlarla da ilgili yapması gereken bir kısım görevler var mı, neler?
1: Ne demek hocam? La hayra fi kesirin min necvahum illa men emara bi sadakatin
0: evet
1: ev ma'rufin

0: بين الناس
1: إصلاح ذات البين çok ama çok teşvik edilen.
0: Evet.
1: Şeyde kad semiallah diye 28. cüz başlıyor ya hocam.
0: Evet.
1: Onun ikinci sayfasında bu mevzu da ele alınıyor.
0: Nasıl dile getiriliyor hocam?
1: Hocam toplanıyorlar hocam. İslam edebinden mahrum olanlar fitne hareketi yapıyorlar yani. Bundan dolayı yasaklanmışlar.
0: Şu gizli konuşmayı bırakın denildiği zaman.
1: Evet. O zaman orada ne var? İslahü zâtil beyn devamında o. Evet. Elâ hayra fî kesirinde zaten gayet net biraz önce. Evet. Ona bağlı epey hadisler var. İmam, mahallenin imamı hocam, mahalledeki bütün hadiselerden mümkün mertebe haberdar olmalıdır.
0: Evet.
1: Ve ben demeli hocam. Bunu tam yapamadığım için teşvik anlamında söylüyorum. Evet. Ben burada madem ki minbere çıkıyorum, madem ki mihraptayım, madem ki kürsüdeyim, ben Allah'ın Resulü'nü temsil ediyorum. O olsaydı bugünkü toplumda bu tip problemleri çözmede ne yapardı? Ben onun kadar yapamam.
0: Ama gücüm nispetinde
1: elimden geleni yapmalıyım.
0: Evet.
1: Hocam bir şuur.
0: Evet.
1: Bunu kazandırmamız lazım.
0: Muhterem efendim, bu gizli konuşmaların bana çağrıştırdığı bir yanlışlık daha var.
1: Hı.
0: Gerek camide, gerek evde, gerek kahvede, toplumun bulunduğu yerde 4 kişi var. İkisinin ana dili başka. Ama Türkçeyi de biliyorlar.
1: Hı.
0: Diğer ikisi o dili bilmiyor. Sadece Türkçeyi biliyor. Onların kendi arasında kendi dilleriyle konuşmaları diğer ikisinin yanında adaba aykırıdır.
1: Evet.
0: Örneğimi tersine de çevireyim. İki tane Türkçe bilmeyen insan var. Diğer ikisi de onların bildiği dili biliyor.
1: Hı hı.
0: Onların yanında Türkçe konuşmaları da adaba aykırıdır. Çünkü anlamıyorlar.
1: Tamam.
0: Konuşunca ya acaba benim aleyhimde mi konuşuyor? Niye dili değiştirdi? Bunda bir sıkıntı var diye o kardeşimizin rahatsız olmasına sebep olur.
1: Tabii.
0: Bunun için İki kişi, üç kişi varken ikisinin fısıl fısıl konuşması ne kadar aykırı ise, bilmediği dilden yanında kendi dilini bilenle konuşması da adaba aykırı.
1: Aykırı.
0: Bunları biz camide öğretmemiz lazım. Camiye gelenler de bizim sözlerimize dikkat etmesi lazım dedikten sonra, bizim idealimiz, ideal cümlemizi arz edeyim, eğer tekrarsa tekrar olsun. Bizim idealimiz, şehirler cami merkezli, hayat da namaz merkezli olmalıdır.
1: Zaten hocam, şehirler hep cami merkezli oluşur. Mescid-i Nebevi, Medine'nin kalbi değil mi?
0: Kalbi ve bütün etrafı mescide göre dizayn edildi.
1: Edilmiş. Mekke'de zaten onu konuşmayabiliriz.
0: Şehirler cami merkezli olmalı, hayat da namaz merkezli. Bak öğlen namazından sonra, ikindiden evvel, akşamdan sonra, ya sabah namazından. Bak tabii ki isim vermeyeceğim. Bazı belediye başkanları sabah namazından sonraya randevu veriyorlar. Dünyalar benim oluyor.
1: Hmm.
0: Namazdan sonra şurada buluşalım diyor. Görüşeceksen orada görüşelim diyor. Namazdan sonraki kahvaltıda vatandaşı dinleyin.
1: Sabah namazı.
0: Ya ne müthiş bir şey kardeşim.
1: Bereket.
0: Bereket.
1: Hayat sigortası.
0: Efendim. Ha bereket deyince malum senede bir kere boğazın bir yakasından öbür yakasına koşmayı yaşam boyu spor diye ilan ediyorlar.
1: Hı.
0: Ya kardeşim günde 5 vakit camiye, evinle cami arasına gidip gelirsen hayat boyu spor, yaşam boyu spor asıl orada var. Ayrıca insanların birbirleriyle yüz yüze görüşmesi.

0: görüşmeleri. Nasılsın, iyi misin? Çocuk okulu bitirdi mi?
1: Hali, ahvali
0: öğrendi. Oğlun askerden geldi mi? Kızın gelin oldu mu? Şeklinde sormaları bir tedavi unsurudur. Tedavi şeklidir. Rehabilitasyon deniliyor. Avrupalı bunun için para ödüyor hocam. Belli yerler yapılmış. Oraya varıp oturunca birbirleriyle soruyorlar. Bir müddet sonra arkadaş oluyorlar. Ama diyor ki sen burada arkadaş oldun, buranın parasını. Ya bizim camimiz hayat boyu bunu yapıyor kardeşim. Oraya git, oradan yararlan. O tedavidir diye üzerine basarak söylüyorum. Nasılsın, iyi misin diye sormak tedavidir. Bak 3 gündür, 5 gündür yoktun, hayrola merak ettim diye sorulduğu zaman adam der ki lan bana değer vermiş bak.
1: Hocam Efendimiz sormaz mıydı? Bir hanım varmış hocam. Mescid-i Nebevi'ye gelir, Mescid-i Nebevi'nin temizlik işini yapardı.
0: Evet.
1: Efendimiz bu vesileyle onu tanıyor. Aradan birkaç gün geçmiş, o hanım yok. Sormuş. Dediler ki vefat etti ya Resulallah.
0: Niye bana söylemedin?
1: Evet. O zaman gidelim dedi. Kabrini gösterin. Gidiyor kabrinde namaz kılıyor hocam.
0: Hocam dua zamanımız geldi ama şu cümleyi mutlaka söyleyeceğim. Bazıları diyor ki ya bu kadar camiye ne gerek vardı? Falan yerde çok cami var. Çok yakın cami var. Ya biz cami duvar duvara bir tokak arayla cami yapılsın demiyoruz da. Bu camiler zaten cumalarda, bayramlarda doluyor. Hiç işe yaramıyor değil. İki, siz bu konuda samimiyseniz, hiç camisi olmayan semt içinde niye cami istemiyorsunuz?
1: Evet.
0: Beyninizin altını biz bilmiyor değiliz diye noktayı koydum. Senden özür dileyerek ben amin diyorum.
1: Yapma ya. Amin. Güzel dua ettin. Ben bir daha diyeyim.
0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, bizleri ve evlatlarımızı kalbi camiye bağlı olan müminlerden eyle ya.
1: Amin, amin.
0: Camiye girince suya girmiş balık gibi rahat edenlerden eyle.
1: Amin.
0: Camiye girince kafese girmiş kuş gibi rahatsız olanlardan eyleme ya Rabbi. Mihrabıyla, minberiyle, kürsüsüyle camimizde yapılan işlerden istifade etmemizi nasip eyle.
1: Amin.
0: Din görevlisi kardeşlerimizin dine layık, uygun hareket etmelerini, vazifelerini ihmal etmemelerini, aldıkları maaşa haram girmesin diye korkmalarını nasibi müyesser eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Cemaatimizin de hocalarımızın sözlerine değer vermelerini, onlara saygı göstermelerini, gösterdiği saygı oranında onlardan yararlanacaklarının farkına varmalarını nasip eyle.
1: Amin.
0: Sağlık ve afiyetle daha nice camiler, din görevi haftaları yaşayıp camilerimizi ve görevlilerimizin durumlarını gözden geçirmemize vesile olmasını nasip-i müyesser eyle.
1: Amin.
0: Yeryüzü mescidini imar etmemizi nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bir semt camisi var, bir ilçe camisi var, bir il camisi var, bir ülke camisi var, bir de ümmet camisi var. Camilerimizi ülke ve ümmet camileri olma seviyesine sen ulaştır. Bizi de gayretkar eyle.
1: Amin.
0: Cami yaptıranların hayırlarını makbul eyle ya Rabbi. Başta Efendimizin ruhu olmak üzere sair enbiya, sahabe, tabi'in, etbav tabi'in, ulema, şuhada ve meşayih hazretlerinin ruhları için, Allah rızası için.
1: İllahi Teala'l-Fatiha.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Haşr Suresi 22 ila 24. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık, düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi?''

0: ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygambere saygının nasıl olması gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hucurat Suresi 1. Ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Hucurat Suresi 5. Ayet.
5: Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Yıldırım. Hud Suresi 25 ila 35. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben

0: Sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz, dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam, beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki, onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi mi uydurdu, diyorlar. De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. İsra Suresi 9 ila 14. ayetler ve Kadir Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini

0: indirip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. Her yaratılmışın bir

Uhud Savaşı'nın en zor anları yaşanmaktadır. O gün savaşmayı bırakanlar ve Allah Resulü'nün emrini unutanlar olmuştu. Savaşı kaybetmek üzereyken birden toparlanan müşrikler Müslümanları dağıtmak üzeredirler. Bazı Müslümanlar savaş alanını terk etmeyi bile akıllarından geçirecek kadar bozgun ve panik havası içinde bulunmaktaydılar. İşte tam da bu esnada Allah Teala'nın yardımı onların imdadına yetişir. Müslümanların kalplerine bir huzur, sekinet, gözlerine bir uyku gelir. Bu sırada münafıklar ganimet olarak umduklarını bulamamanın da verdiği bir hiddetle "Bu işten bize ne? Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik" derler. Müslümanlar arasında bozgun ve dağılma duygusunu artıracak bu sözlere Allah Teala şu karşılığı verir: "Evlerinizde kalmış olsaydınız bile üzerlerine öldürülmesi takdir edilmiş olanlar öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah bunu içinizdekileri denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah kalplerde ne varsa hepsini bilir." Bu zorlu günde yaşananların hikmetini anlamaktan aciz olan münafıklar, Allah yolunda sefere çıkan ve burada şehadete erişen Müslümanlar hakkındaki çirkin ithamlarına devam eder ve şöyle söylerler: "Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi." Uhud şehitlerine karşı Abdullah bin Übey ve arkadaşlarınca sarf edilmiş bu ağır sözlere Yüce Allah bundan çok daha ağır bir tehditle cevap verir: "Eğer doğru sözlü insanlarsanız canlarınızı ölümden kurtarın bakalım." Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ecel kayıtlıdır. Allah dilediğini siler, dilediğini de bırakır. Ana kitap onun katındadır. Varlığında sonsuz, ezeli ve ebedi, kararlarında ortağı bulunmayan ve asla sorgulanamayacak olan yalnızca Allah Teala'dır. Onun dışındaki tüm varlıklar için takdir edilmiş bir yaşam süresi, yani ecel vardır. O, gökleri ve yeri hikmetle yarattı. Geceyi gündüzün üzerine

Ne örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Görüldüğü üzere güneş ve ay Rabbimizin emriyle hareket ederler. Takdir edilmiş bir süre dahilinde gerçekleştirilen bu hareketler sayesinde kainat, emre itaat konusunda insan için bir ibret vesilesi olur. Allah Teala bu varlıkların ecelini belirlemiştir ve onların her anından haberdardır. Nitekim bu husus Kur'an'da şöyle konu edilir. Bilmez misin ki Allah geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vadeye kadar hareketine devam eder ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Göklerde ve yerde her ne varsa bunların tek yaratıcısı Allah Teala'dır. O varlıkları hakkıyla bilir, alim. Geçici olan bu varlıkların her biri yüce Allah'a muhtaçtır. Hiçbir varlık onun izninin dışına çıkamaz. Her şey onun izniyle gerçekleşir. Kainattaki cisimlerin eceli, yani varlık ve hareket süresiyle insanın eceli arasındaki temel fark şudur. Bu süre içerisinde insana belirli bir irade verilmiştir. Diğer varlıklar içinse böyle bir irade söz konusu değildir. Örneğin güneş batmamayı, ay doğmamayı seçemez. Fakat insan sınırlı ömür süresi içerisinde nasıl davranacağına kendisi karar vermekte, hayır ve şer seçimlerinin sonucunu eksiksiz görmektedir. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Ayeti uyarınca gök cisimleri belirli bir konumda sürekli kalamazlar. İnsan da bu dünyada ebedi değildir. Ne acıdır ki tüm bu uyarılara kulaklarını tıkayanlar da olmaktadır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Ayetin ifadesine göre yaratılışta adaletin yerine gelmesi için hak ve hikmete uygun olarak var edilen gökler, yer ve arasındakiler süreleri dolduğunda sona erip yok olacaklardır. Allah onları yarattığı gibi bir günde yok edecektir. Ancak Yüce Allah'ın birliğine ve kudretine karşı çıkan müşrikler bu uyarılardan hiçbir ibret almamaktadırlar. Her şeyin eceli Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiş ve bir kitapta yazılmıştır. Vaktini ve nasıl olacağını bilemesek de yaratılmış her varlığın bu dünyayı terk edeceği muhakkaktır. Bunun bilgisi ise onu belli bir zamana kadar yaşatan ve sonra da canını alan Allah Teala'dadır. Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Buna göre eceli tayin etme yetkisi sadece Allah'ındır. Tıpkı insanın eceli gibi dünya üzerindeki tüm canlılığın sonlanacağı bir vakit vardır. Bir de onun katında muayyen bir ecel, kıyamet günü vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz ifadesiyle hayatı bu dünyadan ibaret görüp kıyametin kopmasıyla başlayacak uhrevi hayattan şüphe duyanlar uyarılmaktadır. Kur'an'ın pek çok ayetinde vurgulandığı üzere müşriklerin en büyük şüphesi dünya hayatının sona ermesiyle birlikte insanın farklı bir alemde yeniden diriltilmesi konusudur. Oysa her şey Yüce Allah'ın kudretindedir. Hiçbir kimse yoktur ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Hayat gibi ölümün kararı ve vaktinin belirlenmesi Yüce Allah'ın elindedir. Ve sonra da insan hesaba çekilecektir. Kur'an
insanlar için farklı ömür sürelerinin tayin edilmiş olduğunu vurgular. Kimi insanlar ileri yaşlara kadar ömür sürerken, bazılarının canları ise bebek, çocuk ya da gençken alınır. Bu, Allah Teala'nın takdirinde olup sonu belirlenmiş dünya hayatının aynı zamanda bir sınav yeri oluşunun da gereğidir. Kur'an-ı Kerim, insana sınırlı bir ömrün verilmesinin, günahlardan arınmak ve sevap kazanmak için bir fırsat olduğunu vurgulamaktadır. O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar yaşatmak için sizi imana çağırıyor. Şu ayette ise insanların farklı ecel sürelerinin takdir edilişinin hikmeti üzerinde düşünmeleri istenmektedir. O, sizi toprak, sonra nutfe, sonra alakadan yaratan, sonra sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşıncaya, sonra da yaşlılık haline gelinceye kadar yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Ayette yer alan bu düşünme, insanın kendi yapması gerekenleri, elindeki imkan veya kısıtlılıkları göz önünde tutmak suretiyle planlaması ve eyleme geçmesi şeklinde değerlendirilmelidir. Ömrün uzunluğu, kısalığı insandan insana değişse de kaçınılmaz son değişmemektedir. Sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunulsa bile ölümün insana ulaşacağı uyarısı, insanın ölümden kurtulmak için kendini ne kadar koruma altına alırsa alsın bunun fayda vermeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle ömrün süresinden ziyade nasıl geçirildiği önemlidir. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, ecel karşısında çaresizdir. Zaten her mükellef insana düşünüp öğüt alabileceği bir süre verilmiştir. Onlar orada, cehennemde, "Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim" diye feryat ederler. O zaman onlara şöyle denilir: "Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı?" Diğer taraftan, Allah'a ve ahiret gününe inansın ya da inanmasın, tüm insanlar için ölüm, kaçınılmaz bir gerçek olarak gözlerinin önünde durmaktadır. Ancak Allah'a kavuşmayı arzu edenler, yani yeniden dirilmeye iman edenler için ecel, önceden tayin edilmiş bir buluşma anıdır. Bu buluşmada hesaptan sakınanların ömürleri süresince yaptıkları işlerle, buna inanmayanların yaptıkları eylemler aynı şekilde değerlendirilmeyecektir. Ölümü sonsuz bir yok oluş şeklinde düşünen ve hesap gününe inanmayanlar, Kur'an'da vaat edilen bu buluşmanın gerçek olduğunu gördüklerinde büyük bir pişmanlık duyacaklardır. İyilik yapmak için yeni bir ömrün kendilerine verilmesi için çok yalvaracaklardır. Ne var ki son pişmanlık fayda vermeyecek, kendilerine ikinci bir fırsat sunulmayacaktır. Her birinize ölüm gelip, "Rabbim, ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam" diye yalvarmadan önce, "Size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır." Bu ayetlerde önünde daha uzun yıllar ömrü olduğunu düşünüp servet biriktiren, sonra da bu zenginliğin gereği olarak zekatını, sadakasını vesaireyi vermeden ölüp giden insanlar uyarılmaktadır. Söz konusu uyarı Allah'ın bütün emir ve yasakları için de geçerlidir. Fakat onların bu geri dönüş talebi kesinlikle reddedilecektir. Çünkü insana ikinci bir ecel imkanı verilmeyecektir. Bu imkansızlık, insanın ecelle tayin edilmiş yaşam süresinin her anına gereken değeri vermesini gerekli kılmaktadır.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Tevbe Suresi 111-112. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mücadele Suresi 12. Ayet.
3: Ey iman edenler! Peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman, baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Mücadele Suresi 21 ve 22. Ayetler.
4: Allah, şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Mümtehine Suresi 1. Ayet.
5: Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Taha Suresi 124 ila 128. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım! Ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Furkan Suresi 45 ila 60. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Haşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükle direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denize salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O, sudan bir insan yaratıp, ondan soy, sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini arttırır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayeti

0: ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Bakara Suresi 285 ila 286. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an insanlığa ışıktır.
3: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Nisa suresi 7 ila 10. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle Aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Bir baba olan Hazreti İbrahim'in duası, aile reisinin sorumluluklarına işaret etmesi yönüyle dikkat çekicidir. Baba, kendisine emanet edilen çocuğunu özenle yetiştirmelidir. O, tevhid inancının timsali, güzel ahlakın örneği olmalıdır. Ailesinin geçimini helal kazançla sağlama gayretiyle, ibadete düşkünlüğüyle, çevresindekilere davranışlarıyla çocuklarına nasıl iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olunacağını göstermelidir. Tatlı diliyle, güler yüzüyle, yerinde ve zamanında vereceği bilgilerle, göstereceği yollarla, mümine yaraşır tutum ve tavırlarıyla ailesinin gönlünü kazanmalıdır. Sert ve kaba olmaktan, huysuzluk ve geçimsizlikten uzak durmalıdır. Zira iyi bir gözlemci olan çocuk, dünyaya geldiği günden itibaren büyüklerinin hallerini gözlemler. Bu nedenle ebeveyn ağzından çıkan söze, attığı adıma, hal ve hareketlerine çok dikkat etmeli, tertemiz fıtratla kendisine emanet edilen çocuğa örnek olduğunu unutmamalıdır. Salih evlat, evin mutluluk kaynağıdır. Aynı zamanda içinde yaşadığı topluma, insanlara faydalı bir ferttir. O, bir gün hesap vereceğini unutmaz ve bu bilinçle hareket eder. Hatalarında ısrar etmez ve hemen tevbe eder. Her fırsatta dua eder ve dualarında kendisini yetiştiren ebeveynini unutmaz. Yaptığı duanın içeriğini, suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalar gibi genişletir. Kendisinin ve anne babasının bağışlanmasını dilediği gibi, bütün inananların da bağışlanması niyazında bulunur. Ardından da Rahman'ın merhametine sığınır. Kendisinin, anne babasının ve diğer müminlerin de bu rahmete kavuşmasını canı gönülden arzu eder. Duanın bir fonksiyonu da insanın kendisini iyiye ve güzele yönlendirmesidir. Kendisini nasıl görmek istiyorsa Rabbine onu arz eder. Zira dua eden kişi aynı zamanda idealindeki insan olmak için kendi kendine telkinde bulunmuş olur. Kendisinden sonraki Resullerin atası ve Kabe'nin bani

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Yasin Suresi 41 ila 50. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa

0: kinlerini duyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Aşr-ı Şerif okuyan Cihat Bodur. Âl-i İmran Suresi 169 ila 171 ve Zümer Suresi 73 ila 75. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceğine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrine zayi etmeyeceğine sevinirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih ederek, yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara suresi 51 ila 54. ayetler arası.
4: Hani biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağı tanrı edinmiştiniz.

0: Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.
1: Ali İmran Suresi 84.
2: De ki, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele.

0: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbim, biliyoruz ki günahımız vardır, hatamız vardır, kusurlarımız vardır, namazımızda eksiğimiz vardır. Namaz kılarken bazen belki kalbimizde riya vardır, suma vardır. Birileri görsün, birileri işitsin. Belki bu duygularla camiye bile gidiyoruz. Ya Rabbi sen kalplerin sarrafısın. Kalbimizi bilensin, iyiliğimizi kötülüğümüzü bilensin. Hepsinin halinden haberdar olansın. Ya Rabbi kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi kendinden başkasına döndürme. Kendisinden başkasına muhtaç ettirme ya Rabbi. Ya Rabbi günahları setreden de sensin. Bizim dünyada da günahlarımızı, hatalarımızı, kusurumuzu setreyle. Ahirette de bizleri setreyle. Bizleri dünya ve ahirette insanlara ve cinlere ve meleklere muhtaç ettirmeyeceğin gibi ya Rabbi, meleklerin dualarını bizden mahrum etme. Bizleri günahlarımızla insanların önünde rüsvay ettirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erdal İlhan. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

كذب الرسول فحق عقاب.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sağ. O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son

0: son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını

0: kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.
3: Bunlardan Allah'a sığınmalı. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Neccaroğullarının bahçesindeydi. O sırada biz de yanındaydık. Bindiği katır ansızın yönünü değiştiriverdi. Hayvan az kalsın Resul-i Ekrem'i yere düşürüyordu. Orada 6 veya 5 yahut 4 tane kabir bulunduğunu fark ettik. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Bu kabirlerin kime ait olduğunu bilen var mı?" diye sordu. Oradakilerden biri, "Ben biliyorum." dedi. Resul-i Ekrem, "Bu kimseler ne zaman öldü?" diye sorunca da, "İslamiyet'ten önceki şirk döneminde." diye cevap verdi. O zaman Resul-i Ekrem şöyle buyurdu, "Bu kabirlerde yatanlar imtihan oluyorlar. Eğer onların başına geleni duyduktan sonra yine de birbirinizi defnedeceğinizden emin olsaydım, benim şu anda işittiğim kabir azabını size de duyurması için mutlaka Allah'a dua ederdim." Bu sözlerden sonra Resul-i Ekrem yüzünü bize döndü ve "Cehennem azabından Allah'a sığınınız" buyurdu. Sahabiler, "Cehennem azabından Allah'a sığınırız" dediler. "Kabir azabından Allah'a sığınınız" buyurdu. "Kabir azabından Allah'a sığınırız" dediler. "Ortaya çıkan ve çıkmayan bütün fitnelerden Allah'a sığınınız" buyurdu. "Ortaya çıkan ve çıkmayan bütün fitnelerden Allah'a sığınırız" dediler. "Deccal fitnesinden Allah'a sığınınız" buyurdu. "Deccal fitnesinden Allah'a sığınırız" dediler.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Mü'min Suresi.

0: 1 ila 9. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Enfal Suresi 1-4. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Ahzab suresi 7.

0: Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.
1: Fussilet Suresi 45.
2: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Wrocław Radio. Aşırı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Bakara Suresi 275 ila 281. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha suresi 114. ayet.
4: Rabbim ilmimi artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Âl-i İmran Suresi 32 ila 37. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim dedi, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da, bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Fatır Suresi 1 ila 7. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Love Radio her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5.

Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, bir diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın kelimesini, mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır, buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak, aslında kulların beğenisini kazanmayı amaçlamak, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet yapmak, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak, gizli yapma imkanı olduğu halde gösteriş amacıyla bazı ibadetleri açıktan yapmak, riyanın en tehlikeli olanıdır. Nitekim Hazreti Peygamber, bir kişinin namaza durup da başka birisinin kendisine bakmasından dolayı namazını güzelleştirmesini gizli şirk olarak nitelendirmiştir. İbadeti Allah'a itaati amaçlayarak değil de insanların beğenisini kazanmak veya dünyevi bir makam edinmek beklentisiyle yapmak, ibadete bir nevi şirk karıştırmaktır. Bu şekilde ibadete karışan riyanın az olması da şirke düşme tehlikesini ortadan kaldırmaz. Hazreti Peygamber az bile olsa riyanın şirkle ilişkisine dikkat çekmiştir. Kişinin iyi anılmak ve övülmek adına gönlünden gelmeyen ve kendisini zorlayan eylemlere girişmesi elbette imanla bağdaşmayan bir durumdur. Bu, imanın kalbe tam olarak yerleşmediğinin bir işaretidir. Bu durumdaki bir insan ahlaklı ve dindar görünmek için zoraki bir çaba sarf ettiğinden ikiyüzlü bir tutum sergilemiş olur. Dolayısıyla davranışlarında ve ibadetlerinde samimi olmadığı ortaya çıkar. Bu ise ibadetlerini ve amellerini Allah katında boşa çıkarır. İkiyüzlü bir yaşantı sergileyen insanın şekilde kalan ibadetleri gösterişe dayalı davranışları onu samimi bir mümin yapmaya yetmemektedir. Çünkü mümin olmak gerçekte Allah'ı lütfu ve merhameti bol olan kudret olarak tanımak ve ona gönülden bağlanmaktır. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle din samimiyettir. Gerçek mümin dinin inanç, ibadet ve ahlak boyutlarını özümsemiş, bunları içselleştirmiş, gündelik hayatına yansıtmış ve ahlaki açıdan olgunlaşmış insandır. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir bedevi, bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır diye sordu. Allah Resulü de ona, kim Allah'ın kelimesini, mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır, buyurdu. Dolayısıyla asıl olan insanın dışa yansıyan tutum ve davranışları değil, bunların kaynağında yer alan iyi niyet ve samimiyettir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Azim olan Allah Kur'an söyledi.
2: Uyarıdır.
3: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hac Suresi 75 ila 78. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de yaptıklarını da, arkalarındakini de yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yağmurla kendisinin ölü toprağa can verdiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Zuhruf Suresi 11. Ayet.
6: O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de böyle diriltileceksiniz.
4: Câsiye Suresi 5. Ayet.
7: Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.
4: Rum Suresi 50. Ayet.
8: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
4: Kaf Suresi 9, 10 ve 11. Ayetler.
5: Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
4: Fussilet Suresi 39. Ayet.
9: Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğinde

0: dediğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirini geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru.

0: ilahi, bu hayatın vazgeçilmez hakikatlerinden birisi yuva kurmak. Ya Rabbi, bize verdiğim gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimizi en güzel seçimlerle, en uygun kimselerle yuvayı kurmaya muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: İman sahibi, helali haramı bilen, dünya hayatının geçiciliği yanında ahiretin ebediliğine inanan gençlerle yuvalar kurmayı bütün genç kardeşlerimize lütfeyle nasip eyle.
1: Amin.
0: Onların mürüvvetini bu manada görmek isteyen analarına, babalarına da çocukları için bu manada güzel gelecekler hazırlamayı nasip eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Maide Suresi 116 ila 120. ayetler.

Lehum!

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek: Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü

0: yetendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah,
1: Duvam Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.

Peygamberin mirası taksim edilirken. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın talebelerinden Abdullah er-Rumi anlatıyor. Bir gün Ebu Hüreyre Medine çarşısına gitti ve orada durup "Ey çarşı halkı, gitmenize engel olan nedir?" diye seslendi. "Hayrola Ebu Hüreyre, neden bahsediyorsun?" dediler. "Orada peygamberin mirası taksim ediliyor. Sizse burada duruyorsunuz. Gidip de hissenize düşeni alsanız ya. Peygamberimizin mirası nerede taksim ediliyor?" "Mescid'de." Bunu duyan halk Mescid-i Nebevi'ye koştu. Ebu Hüreyre onların geri dönüp gelmesini bekledi. Halk dönüp gelince "Hayrola, ne oldu?" diye sordu. Ebu Hüreyre dediler, "Mescide gittik, orada taksim edilen bir şey görmedik." "Peki Mescid-i Nebevi'de kimseyi görmediniz mi?" "Gördük ama gördüklerimizin kimi namaz kılıyordu, kimi Kur'an okuyordu, kimi de helal ve haram konularını müzakere ediyordu." Ebu Hüreyre onlara şunu söyledi: "Yazık size. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirası bunlardır."

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Enam Suresi 145 ila 150. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmışkan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbimiz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, hadi Allah şunu haram kıldı diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başka şeyleri denk tutuyorlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hadid Suresi 1-6. Ayetler.

وإلى الله ترجع.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür. Her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an, karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratmayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kainatın yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder:
4: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hadid Suresi 4. Ayet.
5: O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
3: Hicr Suresi 85. Ayet.
4: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
3: Talak Suresi 12. Ayet.
6: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
4: Amin. Ya mücibe sailin ve ya erhamer rahimin. Ey isteyenlerin Rabbi olan Allah, ey tövbe edenlerin Rabbi olan Allah, ey bütün evreni genişliğiyle yaratan Allah, ey henüz sınırlarını bilemediğimiz kainatın varlığın sahibi olan Allah, ey her şeyden haberdar olan Allah, ey her inceyi, kalını, her yumuşağı, her katıyı gören, bilen, yaratan, kontrol eden Allah, ey herkesin rızkını gökten yerden çıkarıp indiren Allah, ey Yusuf'u kuyulardan çıkarıp iktidara taşıyan Allah, ey İbrahim'i ateşe yakmaz hale getiren Allah,

0: Ey Yakub'a evladını geri döndüren Allah! Ey Hazreti Nuh'a tam çölün ortasında gemi yap ve o gemi yüzecek deyip de sonra tufanla gemiyi ta Cudi Dağı'na kadar getiren Allah! Ey hastalara şifa veren Allah! Ey günahları affeden Allah! Ey herkesin ona ve her şeyin ona muhtaç olduğu ama onun kimseye muhtaç olmadığı Allah! Ey herkesin hesap verdiği ama asla hesap vermeyen Allah! Kapına geldik, rızana sığındık, merhametine sığındık. Bizleri affeyle Allah'ım. Bizi mağfiret eyle Allah'ım. Rızkımızı geniş eyle Allah'ım. Bir isteyene 700 ver Allah'ım. Borçlu olanlara selamet kapısı gönder Allah'ım. Hasta olanlara çıkış kapısını nasip eyle ya Rabbi. Hasta olanlara şifa ver Allah'ım. Dertli olanlara deva ver Allah'ım. Sıkıntıda olanlara bir merhamet, bir rahmet kapısı açtır Allah'ım. Rahmet kapısı açtır Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tarık Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe and olsun. Yarık yarık çatlamış yere and olsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Enfal Suresi 29 ila 37. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman, duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa, hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir, demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescid-i Haram'dan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez. Onların Kabe'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyleyse ey müşrikler, inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Şüphe yok ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir. Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Sonra putlarınıza mutlaka bir tuzak kuracağım dedi. Derken onları parça parça yaptı. Ancak belki ona başvururlar diye büyüklerine dokunmadı. Kavmi dedi ki, bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz ki o zalimlerden biri olsa gerek. Bazıları, İbrahim adında bir delikanlı işittik. Bunlardan bahsedip duruyormuş. O halde onu insanların gözleri önüne getirin. Olur ki aleyhinde şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim, belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun dedi. Yani putlarımızı kötü namla yad ediyor ve muhtemeldir ki bunu yapan da odur, ona sorun. Kavmi İbrahim'e sordu. İbrahim ise büyükleri yaptı diye cevap verdi. Bunun üzerine onlar, ona nasıl suç izafe ederiz dediler. O bir donukken ona soru sormayı nasıl düşünebiliriz? Bunun üzerine Hazreti İbrahim şöyle dedi. Nasıl oluyor da kendiliğinden kötülüğü uzaklaştıramayacak donuğa ibadeti caiz görüyorsunuz? Enbiya Suresi 64-68. Ayetler. Bunun üzerine vicdanlarına müracaat ettiler ve dediler ki, doğrusu siz haksızsınız. Sonra yine eski kafalarına dönerek, sen de kesin olarak biliyorsun ki bunlar konuşmazlar dediler. İbrahim dedi, o halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Siz hala akıllanmayacak mısınız? Şöyle dediler, eğer siz bir iş yapacak olursanız, onu yakında ilahlarınızın öcünü almış olun. İbrahim şöyle dedi, böyle günahtan daha beter şeyler ibadete nasıl layık olabilir? Onlara karşı delil ortaya koyunca bir cevapları olamadı. Bu durumda putlarını savunma duygusu ve öfke onlara hakim olup şöyle dediler, bizim yapacağımız şey onu en kötü şekilde öldürmek ve ona korkuttuğu şey olan ateşle muamele etmek olmalıdır. Sonra şöyle dediler, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın. Onu ateşe attıklarındaysa, Enbiya Suresi 69. Ayet. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol dedik. Allah onu Nemrut'un ateşinden koruyabilir ve Nemrut mancınıkla onu ateşe atmaya güç yetiremeyebilirdi. Öyle yapsaydı, zahirde bu durum yardıma daha yakın bir iş olabilirdi. Fakat Allah ona yardım, mucize ve ikramı, kendisine daha güçlü bir acı temas etmeksizin İbrahim'i ateşte muhafaza ederek ihsan etti. Bir yoruma göre Hazreti İbrahim ateşten eyvah ifadesini çok diyordu. Allah şöyle buyurdu, kuşkusuz İbrahim halim ve evvahtır. Ateşe atıldığında Allah ateşi serin kıldı. Ona şöyle denildi, bundan sonra bir daha ateşten eyvah deme. Allah'a Allah'tan sığınılır, başkasından değil. Selametli, Hazreti İbrahim'e esenlik verici ol demektir. Çünkü kul için selamet olduğunda ateş ve serinlik onun nezdinde birdir. Bir yoruma göre ateşte olanı ateşte yakabilen kişi, ateşte onu korumaya da güç yetirebilir. Onun kalbi yardım isteme, destek talep hususunda her bakımdan Allah'ın dışındakilerden salim olunca, her yönden herhangi bir şeyi talepten salim olmuştu. Cebrail aleyhisselam mancınıkla atılırken havada kendisine yetişmiş, bir ihtiyacın var mı diye sorunca, İbrahim sana mı, sana yok diye cevap vermiş, bunun üzerine Allah ateşi ona serin ve esenlikli kılmıştır. Çünkü kalbi başkalarından salim olunca, nefsin selametini bela ve vesilelerden uzakta bulmuştur. Enbiya Suresi 70. Ayet. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de kendilerini daha fazla hüsrana düşürdük. Kim Allah'ın velilerine çukur kazarsa, kazdığı o çukura kendisi düşer. Kim Allah ile meşgul olursa, Allah'tan başkası onun intikamını almayı üstlenemez.
Enbiya Suresi

Enbiya Suresi 57-63. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a yemin olsun ki siz dönüp gittikten sonra

0: Suresi 71. ayet. Onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemlere bereketler verdiğimiz yere çıkardık. Allah'ın peygamberleri hakkındaki sünneti, onlardan birisini kurtardığında çektiği zarar ve göğüslediği meşakkat, onunla beraber olanları da kendilerine ortak kılmak şeklinde gerçekleşmiştir. Enbiya Suresi 72. ayet. Ona İbrahim'e, İshak'ı, ilaveten de Yakub'u ihsan ettik ve her birini iyi insanlar yaptık. Allah ona sulbünden, Allah'a ibadet eden ve onu zikreden nesiller çıkartmakla ihsanda bulundu. Çocukların övünç veren işleri babalar için iftihar vesilesiyken, babaların iftiharlık işleri de çocuklar için şereftir. Enbiya Suresi 73. ayet. Hepsini emrimizle yol gösteren önderler yaptık. Ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onların hepsi bize kulluk eden kimselerdi. İmam, cemaatin önderidir. İmamet mertebesini hak etmek, ümmette bulunan övülmüş nitelikleri kendinde toplamayı iktiza eder. Bir insanda övülmüş özelliklerin dağınıklığı bir araya gelmezse, imamlık mertebesini hak edemez.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ferruh Muştuer Hud Suresi 110-115. Ayetler ve Necm Suresi 1-15. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin

0: Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanların mükafatını zayi etmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefs arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Bakara Suresi 30 ila 37. ayetler.

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

أبى واستكبر وكان من الكافرين.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.

0: yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi: Ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın kıssası şu ayetlerde anlatılmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yunus Suresi 98.
5: Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştı.
1: Saffat Suresi 139 ila 148. ayetler arası.
6: Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.
7: Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100.000 yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Alak Suresi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Te'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillah.

0: سندع الزبانية كلا لا تطعه فاسجد واقترب. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır. Sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, senden dinde sebat etmemi istiyorum. Doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 21-34. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten

0: Sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defa da toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Müzemmil Suresi 1-9. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlar ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Araf Suresi 148 ila 151. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavmi onun Tur'a gitmesinin ardından ziynet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular. İsrailoğulları yaptıklarına pişman olup gerçekten sapmış olduklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Öfkesinden levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu. Onu kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ey anam oğlu dedi. Kavmim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğu ile bir tutma. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 2. bölüm. Kapıların kapanışı. İffetin sınavı. Kapılar bazen yalnızca mekanı kapatmaz. İnsanın önüne bir imtihanı da kapatır. Bir odanın sessizliği, bir kalbin sadakatini ortaya çıkarır. Kimsenin görmediği zannedilen yerde insanın asıl yönü belli olur. Aziz'in evinde de böyle bir an yaşanır. Yusuf artık gençlik çağındadır. Güzelliği, asaleti ve temizliği ile dikkat çeker. Onun bu hali Aziz'in hanımının kalbinde yanlış bir arzunun büyümesine sebep olur. Kaynaklarda Züleyha adıyla anılan bu kadın Yusuf'a yönelir. Onu kendisine çağırır. Bu çağrı yalnızca bir kadının daveti değildir. Bu, nefsin, arzunun, gücün ve fırsatın birleştiği tehlikeli bir andır. Kapılar kapanmıştır, mekan daralmıştır. Dışarıdan bir göz yoktur. Fakat Yusuf

0: bilir ki Allah görmektedir. Hazreti Yusuf'un cevabı bütün zamanlara bırakılmış bir iffet dersidir. O Allah'a sığınır. Önce Rabbini hatırlar. Sonra kendisine iyilik eden efendisinin hukukunu hatırlar. Zulmün iflah olmayacağını bilir. Bu tavır bize şunu öğretir. Günah anında insanı tutan şey yalnızca korku değildir. Vefa da insanı tutar. Edep de insanı tutar. Haya da insanı tutar. Fakat bütün bunların en üstünde Allah bilinci vardır. Yusuf o anda tartışmayı seçmez. Günaha yakın durmayı seçmez. Kendini ispat etmek için beklemeyi seçmez. Kapıya doğru yönelir. Çünkü bazı fitnelerle konuşulmaz. Onlardan uzaklaşılır. Bazı kapılar durup direnilecek yer değil, hızla çıkılacak yerdir. Yusuf'un yaptığı budur. O günaha doğru değil, çıkışa doğru koşar. Fakat Züleyha onu engellemeye çalışır. Yusuf'un gömleğini arkadan yakalar ve gömlek yırtılır. Tam o anda kapı açılır. Aziz, eşiyle Yusuf'u kapının önünde bulur. İnsan bazen haklı olduğu halde suçlanan kişi olur. Yusuf da öyle olur. Suç ona yöneltilir. Züleyha kendisini savunur, Yusuf'u itham eder. Fakat hakikatin bir izi vardır. Bazen bir söz, bazen bir şahit, bazen de yırtılmış bir gömlek. Olayın çözümü, gömleğin nereden yırtıldığına bakılmasıyla ortaya çıkar. Eğer gömlek önden yırtılmışsa, kadının iddiası doğru sayılacaktır. Eğer arkadan yırtılmışsa, Yusuf'un kaçtığı ve kadının onu engellemeye çalıştığı anlaşılacaktır. Gömlek arkadan yırtılmıştır. Hakikat ortaya çıkar. Aziz, Yusuf'un suçsuz olduğunu anlar. Eşine günahından dolayı af dilemesini hatırlatır. Yusuf'a ise bu meseleyi büyütmemesini söyler. Fakat Sain toplumunda bazı gerçekler ortaya çıksa bile mesele her zaman kapanmaz. Çünkü bazen hakikat bilinir fakat insanlar hakikati değil, konuşulacak tarafı seçer. Hazreti Yusuf'un bu büyük imtihanı bize birkaç temel hakikati öğretir. Birincisi, iffet yalnızca dış görünüşle ilgili değildir. Yalnız kalındığında da korunması gereken büyük bir emanettir. İkincisi, insan töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Çünkü şeytan, insanı çoğu zaman büyük adımlarla değil, küçük boşluklarla düşürür. Üçüncüsü, günaha karşı en doğru tavırlardan biri, onun etrafında oyalanmadan uzaklaşmaktır. Yusuf'un gömleği yırtılmıştır, fakat iffeti yırtılmamıştır. İtibarı hedef alınmıştır, fakat hakikat onu yalnız bırakmamıştır. Yine de bu olay sarayın duvarları içinde kalmayacaktır. Şehir konuşmaya başlayacaktır. Kadınlar fısıldaşacak, dedikodu büyüyecek, Züleyha ise bu dedikodulara karşı gösterişli bir cevap hazırlayacaktır. Bir sonraki bölümde şehrin diline düşen bu hadisenin nasıl büyük bir ziyafete ve yeni bir imtihana dönüştüğünü dinleyeceğiz.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: NKV Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Ahzab Suresi 23 ila 27. ayetler ve Fatır Suresi 15 ila 17. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وما ذلك على الله بعزيز.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. İbrahim Suresi 38-41, Taha Suresi 124-126 ve Nebe Suresi 31-40. Ayetler.

يوم الحق فمن شاء

Kurtulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarattı. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan

0: yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah: evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Saffat Suresi 58. ayet.
4: Nasıl? İlk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?
3: Gâşiye Suresi 5. ayet.
5: Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
3: Âlâ Suresi 11-13. ayetler.
6: En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar.
3: Kaf Suresi 30. ayet.
7: O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şuara Suresi 69 ila 89. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتل

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
4: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
3: Kasas suresi 21. ayet.
5: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. En'am suresi 11 ila 20. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır.

0: O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük günün, ahiret gününün azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden, dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Âl-i İmran Suresi 110 ila 115. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların, kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer 5. bölüm Darül Erkam'ın kapısı.

0: Safa Tepesi'nin eteklerinde küçük, sade bir ev vardı. Mekke kalabalığından saklanan ama içinden büyük bir söz yükselen bir ev. Erkam'ın evi. İçeride sayıları az ama kalpleri büyük bir topluluk oturuyordu. Muhammed ve etrafında ona iman eden erkekler. İçlerinden bazıları Kureyş'in ileri gelenlerinden, bazıları ise daha dün işkence gören kölelerdi.
1: Ya Resulallah, dışarıda ayak sesleri artıyor gibi. Bizi bulacaklar diye korkuyorum.
2: Korkma, biz Allah için toplandık. Allah kulunu zayi etmez.
1: Bu adımları tanıyorum. Bu Ömer'in yürüyüşü.
3: Ömer bin Hattab mı? Kılıcıyla gelmişse bu hayra alamet değildir.
4: Sakin olun. Bırakın gelsin. Eğer kötü niyetle geldiyse onu kılıcıyla birlikte dışarı çıkaracak bir Hamza var burada.
0: Hamza bin Abdülmuttalip. Peygamberin amcası. Cesaretiyle tanınan bir adamdı. O gün içeridekilerle beraber o da Ömer'e karşı tetikteydi.
5: Kapıyı açın. Ben Ömer bin Hattab'ım.
1: Oteldi.

0: ya Resulallah. İzin ver onu kapıdan uzaklaştıralım.
1: Hazreti Peygamber ashabın sakin olmasını istedi ve Ömer'in içeri girmesine izin verdi.
2: Ama ya Resulallah, Ömer'in kılıcı var. İnsanlara işkence edenlerin başında o geliyor.
1: Eğer Allah Ömer'e hayır murad ettiyse, bu kılıç artık hak yolunda sallanacaktı. Ama eğer değilse, zaten belliydi.
3: Ya Resulallah, müsaade et kapıya ben çıkayım. Eğer kötü niyetle geldiyse, onu kılıcıyla birlikte ben hallederim. Ne istiyorsun Ömer?
0: İçeride kimler var biliyorum. Muhammed'in yanına geldim. Onunla konuşacağım.
3: Kılıç belinde, yüzün böyleyken hangi konuşmadan bahsediyorsun?
0: Ben Allah'a iman etmeye ve onun elçisine şehadet etmeye geldim.
3: Eğer doğru söylüyorsan hoş geldin. Yalan söylüyorsan bu kılıç belindeyken böyle bir yalanın bedeli ağır olur.
0: Doğru söylüyorum.
1: Ömer içeri girdiğinde odanın ortasında oturan adamın yüzüne baktı. Yıllar önce eminliğiyle bilinen akrabasını görüyordu. Ama aynı anda daha önce hiç görmediği bir nur da vardı yüzünde.
0: Ben Allah'a iman etmeye ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeye geldim.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu söz evin duvarlarına çarpıp kalplere dökülen bir yağmur gibiydi. Daha dün Müslümanlara işkence eden Ömer, şimdi aynı evde Allah'a iman ettiğini söylüyordu. Hazreti Peygamber Ömer'i yanına çağırdı ve onu iki omuzundan tuttu. Ömer hala sertti ama bu sertliği Allah yoluna verince İslam'ın sarsılmaz bir direği olacaktı.
0: Ya Resulallah, ben senin düşmanındım. Müslümanlara işkence ettim. Şimdi ise kalbim sanki kabından çıkıyor. Ne yaptığımı, ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Hazreti Peygamber Allah'ın dilediğine hidayet verdiğini ve Ömer'in artık eski günahlarını arkada bıraktığını anlattı. Ona nasıl şehadet getireceğini tane tane öğretti.
0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü.
1: O an Darül Erkam'da bambaşka bir ses yankılandı. Putların gölgesinde sertleşen genç adam tek bir Allah'ın huzurunda yumuşuyor ve secdeye yaklaşan bir kalbin ilk sözlerini söylüyordu.
5: Dün bize işkence eden Ömer bugün bizimle aynı safta duracak. Buna hala inanamıyorum.
3: Artık iki Ömer var gibiyiz. Ben ve o. Bu şehir ikimizle daha çok sarsılacak.
0: Biz bu dinin hak olduğuna inanıyorsak neden gizleniyoruz? Neden Darül Erkam'ın duvarları ardında kalalım?
2: Ömer, sen dün onlardandın, bugün bizdensin. Bizi bekleyen tehlikeyi biliyorsun. Açıkça Kabe'ye gidersek bizi orada parçalarlar.
0: Bırak denesinler. Ben yıllarca onların safında yürüdüm. Şimdi de bu dinin safında yürürüm. Kabe'ye gidip hep birlikte namaz kılalım. İsteyen karşımıza çıksın.
3: Ben zaten bekliyordum bugünü. Bugün Kabe'ye gideriz, yarın belki yine gideriz. Ama en az bir defa Müslümanların saf saf dizildiğini onlar da görecek.
1: Böylece toplanılarak iki saf halinde Kabe'ye gidildi.
6: Bakın, Muhammed ve yanındakiler toplu halde Kabe'ye geliyorlar.
7: Ve bak, onların arasında kim var? Bu Hattab'ın oğlu Ömer değil mi?
8: O dün bizimleydi. Bugün onların safında mı yürüyor?
1: Yıllarca Müslümanları arayan gözler artık başka bir şey görüyordu. Güçlü bir bedenin Allah için eğilen bir başa dönüşmesini. Onlar Kabe'nin önünde durdular. Saflar dizildi. İpleri kopan bir korkunun yerine sükunetli bir teslimiyet geldi.
2: Allah'ın sana şükürler olsun.
4: Allahu Ekber.
5: Elhamdülillah.
1: İki sıra halinde dizildiler. Bir safın başında Hamza, Diğer safın başında Ömer. Ortalarında sükunetiyle sarsılmaz bir dağ gibi duran Allah'ın elçisi. Hazreti Peygamber imam oldu. İlk defa toplu halde bu kadar açık bir şekilde Müslümanlar Kabe'nin gölgesinde saf olmuştu. Ömer daha dün putların gölgesinde başkalarını ezen bir gençken şimdi aynı meydanda Allah'ın huzurunda eğiliyordu.
7: Bu yaptıkları atalarımızın dinine hakarettir.
6: Ama bak, hem Hamza var hem Ömer. Onları saldırmaya cesaret eden çıkar mı?
9: Belki de bu iş düşündüğümüzden daha büyüktür.
1: Kimi korkudan geri çekildi, kimi öfkeden dişini sıktı. Ama kimse inkar edemedi. Artık Mekke'de gizlenerek ibadet eden küçük bir topluluk değil, açıkça varlığını ilan eden bir ümmet vardı.
2: Ya Resulallah, ben bugüne kadar dilimle ve kılıcımla seni ve ashabını incittim. Bugünden sonra gücümü yalnızca bu din için kullanacağım. Kılıcım Allah'ın adaletini savunmak için çekilecek.
3: Bu ümmetin iki direği olduk sanki Ömer. Sen putların gölgesinden hakikatin gölgesine geçtin. Artık birlikte yürüyeceğiz.
2: Ben bugün gerçekten yürümeyi öğrendim. Daha önce koştuklarım boşmuş meğer.
1: Darül Erkam'ın kapısından içeri öfkeyle giren Ömer, oradan imanla çıktı. Kabe'nin önünde kılınan açık namaz, hem Müslümanların yüreğine cesaret, hem de Kureyş'in kalbine korku saldı. Artık Ömer sadece güçlü bir genç değil, İslam'ın adaletini omuzlayacak bir halifeliğin gölgesini taşıyordu. Bir sonraki bölümde Mekke'de baskı arttıkça hicret yolları açılacak ve Ömer yine alışılmadık bir cesaretle hicretini herkese ilan ederek Medine'ye doğru yola çıkacaktır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Şems Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Enbiya Suresi 68 ila 75. Ayetler.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın da ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onu Lut'la beraber kurtarıp içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimselerdiler. Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Âlâ Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış, çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim, Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kainatın yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Kaf Suresi 38. Ayet.
6: Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
4: Nahl Suresi 3. Ayet.
7: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
4: Hud Suresi 7. Ayet.
0: O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Haşr Suresi 1 ila 8. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu, onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa, bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu, yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
4: Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
5: Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Yasin Suresi 71 ila 83. ayetler.

قريب أفلا يشكرون واتخذ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed, artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 229 ila 231. Ayetler.

0: Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında, kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının boşanmak için bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını üçüncü defa boşarsa, kadın onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Bu koca da onu boşadığı takdirde, onlar kadınla ilk kocası Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa, tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Bunu kim yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir şeklinde cevap vermiştir. Hadisten öğrendiklerimiz. Yüce Allah, müminlerden Hazreti Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam karşı asla saygıda kusur etmemelerini, onu insanlardan herhangi birisi gibi görmemelerini istemiş ve şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın ve birbirinize bağırır gibi ona bağırmayın. Haberiniz olmadan amelleriniz boşa çıkıverir. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.

0: onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kur'an-ı Kerim her halükarda Resulullah'a aleyhissalatu vesselam saygıyı, dini öğretiler noktasında ona kayıtsız şartsız itaati emrederken, ahlaki konularda da müminlere uymaları gereken en güzel örnek olarak onu göstermektedir. Zira Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam sadece iman ve ibadet konularında değil, hayatın her alanında müminlere rehberlik etmektedir. O, insanları en mükemmel, en şerefli, en faziletli iş ve davranışlara yönlendirmekte, en yüce hakikatleri onlara telkin etmektedir. Çünkü o, kendi ifadesiyle güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Bu yüzden sevgili eşi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe, kendisine Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam ahlakı sorulduğunda, onun ahlakı Kur'an idi diyerek cevap vermiştir. Gönderiliş amacı, ahlak-ı hamideyi en güzel şekilde öğretip, yaşayarak kemale erdirmek olan Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam örnek alan, onun işaret ettiği, uyguladığı, ifade ettiği, onayladığı erdem ve prensiplerle hayatını tezyin eden müminler de elbette güzel ahlakla donanmış, Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam edep ve ahlak elbisesini giymiş olacaklardır. Onun ahlak elbisesini giymek, ona itaat etmektir. Ona itaat etmek de Allah'a itaat etmektir. Böylece Allah Resulü aleyhissalatu vesselam örnek alıp, yaşantısını onun hayat tarzına uyduran, onun yolunu izleyip ona gönül veren, dolayısıyla Allah'a itaat eden kişi, yüce yaratıcının sevgisine nail olur. Böyle bir kişiyi yüce Allah hem insanlara sevdirir, hem de kendisi severek himayesine alır. Burada kişiyi Rabbin rızasına ulaştıran husus, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bilinçsiz bir şekilde taklit etmek ve ona benzemeye çalışmak değil, bilinçli bir şekilde onu örnek almaktır. Allah'a itaat edip Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam rehberliğini, risaletini kabul eden, onu bilerek ve isteyerek örnek alan ve ona itaat eden herkes cennete girecektir. Ona isyan eden, itaatten kaçınan ve onun rehberliğini kabul etmeyenler ise hiçbir mükafata nail olamayacaklardır. Bu noktada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, "Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden de yüz çevirmiş demektir," buyurmuştur. Allah'a ve peygamberine isyan edenlerin ahirette cezalarını görecekleri şu ayet-i kerimeler en güzel şekilde izah etmektedir. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Nisa suresi 101 ila 104. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Ey Muhammed! Cephede sen de onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah

0: hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul emre itaat etmenin gerekliliği şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 59. ayet.
5: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Ve sizden olan idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.
3: Nisa suresi 83. ayet.
6: Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Taha Suresi 25 ila 44. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye, çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki,

0: deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan biri, Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır yahut korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Allah'ım, Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Aktağ. Vakıa Suresi 1-40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Enam Suresi 151 ila 154. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

0: gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, An-Tevil ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 55. ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani siz, ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Bu sözün tefsiri. Hatırlayın, siz aynı şekilde bir zamanlar şöyle demiştiniz. Ey Musa, bizimle onun arasındaki perdeyi kaldırıp, bizim ve onun üzerindeki örtüyü açıp, Allah'ı gözlerimizle açıkça görmeden ve gözlerimizle ona bakmadan seni asla tasdik etmeyeceğiz ve bize getirdiğin şeyleri asla kabul etmeyeceğiz. Tıpkı kuyunun dibindeki suyun açığa çıkması gibi. Çünkü kuyunun suyunu çamur kapladığı zaman, dibindeki su görününceye kadar onun üzerini kaplayan bu çamur temizlenir. Bu anlamda geçmiş zaman sigasıyla şöyle denilir. Kuyuyu ortaya, suyunu çıkardım. Şimdiki zaman muzari kipinde ise onun suyunu, dibindeki çamuru temizleyerek ortaya çıkarıyorum. Mastar formunda da cehran, ortaya çıkarmak denilir. Kelimenin bu manası nedeniyle de şöyle denilir. Falan bu işi açıktan aleni yaptı denilir. Tıpkı şu rivayetlerde olduğu gibi. İbni Abbas, Allah'ı açıktan açığa görmedikçe ayetindeki cehraten kelimesinin aleni olarak açıktan anlamında olduğunu söylemiştir. Rebi, Allah'ı açıktan açığa görmedikçe ayetindeki cehraten kelimesinin gözle görecek şekilde anlamında olduğunu söylemiştir. İbni Zeyd, bize açıkça görününceye kadar demiştir. Katade, gözle görecek şekilde anlamında olduğunu söylemiştir. فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِغَةُ Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı. Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Müfessirler, İsrailoğullarını çarpan yıldırımın özellikleri hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bazıları şu rivayetlerdeki görüşü ileri sürmüşlerdir. Katade, Allah'ın bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı sözü hakkında şöyle demiştir. Onlar öldüler. Yani ayetteki saika ölüm demektir. Rebi, onlar bir ses işittiler ve bayılıp düştüler. Yani ayette Allah ardından öldüler demektedir. Süddi, bu ayette ateş anlamının olduğunu söylemiştir. Diğer bazıları ise şu rivayetler.

0: ayetteki görüşü savunmuştur. İbni İshak şöyle demiştir. Onları korkunç bir sarsıntı yakaladı, bu işte saikadır. Ardından hepsi öldüler. Es-saikatu'nun aslı, gören, uzaktan izleyen ya da bizzat başına gelen kimse için dehşetinden ve vehametinden dolayı helake ve yok oluşa veya aklını kaybetmeye, bilinci ve benzeri duyuları kaybetmeye neden olan ses, ateş, deprem, sarsıntı gibi korkunç bir olaydır. Bayılanın bazen ölmediğinin ve diri olduğunun delillerinden biri de şanı yüce olan Allah'ın Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü sözüdür. Yani baygın düştü, kendinden geçti. Musa'nın bayılıp düştüğünde ve şoka uğradığında ölmediği bilinmektedir. Çünkü şanı yüce olan Allah onun ayıldığında tübtü ileyk, Allah'ım sana tövbe ettim dediğini haber vermektedir. Siz bakıp dururken, bu sözüyle de şunu kastetmektedir yüce yaradan. Siz size isabet eden yıldırıma bakıp dururken, yani Allah şöyle diyor, yıldırım göz göre göre aleni olarak siz ona bakıp dururken sizi çarptı. Bakara suresi 56. ayetin tefsiri. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Bu sözün tefsiri şöyledir. Thumma ba'athnakum. Sonra sizi tekrar dirilttik. Allah bu sözüyle şunu kastediyor. Sizi dirilttik. El-ba'thu. Diriltmenin aslı bir şeyi yerinden kıpırdatıp harekete geçirmektir. Bu anlamda şöyle denilir. Bir kimse dişi devesini çöktüğü yerden yürümesi için kaldırdığında ba'athe fulanun rahiletehu falan devesini kaldırıp harekete geçirdi denilir. Kelimenin bu manasından dolayı bulunduğu yerden oraya gitmesi için onu kaldırdığında şöyle denilir. Ba'athtu fulanen lihaceti falan kimseyi işimi görmesi için gönderdim. Yine bu anlamından dolayı kıyamet gününe yevmul ba'thi denilir. Çünkü o insanların kabirlerinden kalkıp hesap yerine, mahşere doğru harekete geçirdiği gündür. Ölümünüzün ardından. Allah bu sözüyle şunu kastetmektedir. Sizi yok eden yıldırımla ölümünüzden sonra. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Sonra şükredesiniz diye. Sözünde ise şöyle demektedir. Bunu verdiğim nimetlerle sizi üstün kılmama ve size azap etmede acele etmeyip imkan vermek için pişman olup tövbe etmeniz için sizi tekrar diriltmeme karşı bana şükredesiniz diye yaptık. Yine sizin başınıza yıldırım çarpması cezasını getirip gerek birbirinize karşı gerekse Rabbinize karşı işlediğiniz büyük hatalarınız sebebiyle sizi öldürdükten sonra günahlarınızın büyüklerinden tövbe edip dönmeniz için sizi yeniden dirilttik. Bu görüş Allah'ın ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ sonra sizi dirilttik şeklinde tefsir edenlerin tefsirine göredir. Diğerleri şöyle demiştir. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ sözünün anlamı şudur. Yani sizi peygamberler olarak gönderdik. Bu görüşü şu kimseler nakletmiştir. Bu görüşü bana Musa bin Harun, Amr bin Hammad, Esbat Tariki ile Süddi'den rivayet etmiştir. Süddi'nin tefsirine göre bu sözün açıklaması şöyledir. Sizi yıldırım çarptı, sonra siz ölümünüzden sonra bizim sizi diriltmemize bakıp dururken sizi tekrar dirilttik. Sonra da belki şükredersiniz diye sizi peygamberler olarak gönderdik. Süddi burada ayette geçen şeyin mukaddem manasının sonra meydana gelme, tehir olduğunu, sonra meydana gelen şeyin muahhar manasının da önce meydana gelme manasında olduğunu ileri sürmüştür. Yani burada bakıp durma her ne kadar yıldırım çarpması anında zikredilmişse de, öldükten sonra diriltme anında bizim sizi diriltmemize bakıp duruyordunuz demektir. Bu nedenle yıldırım çarpmasının hemen ardından sizi tekrar diriltti ve siz bu esnada bakıyordunuz anlamındadır. Şükretme ise yeniden diriltmeye karşılık değil, peygamber olarak göndermeye karşılıktır. önce Süddi'ye ait olan görüşü aktardık. Bu görüş Amr bin Hammad Esbat Tariki ile Süddi'den nakledilmiştir. Bu Kur'an'ın zahirine terstir. Süddi'den naklettiğimiz bu görüşe göre sonra şükredesiniz diye ayetinin manası şöyle olmalıdır. Sizi peygamberlere dönüştürmem sebebiyle bana şükredesiniz diye. Katade, bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Ayeti hakkında şöyle demiştir. Yıldırım onları çarptı ve öldüler. Ardından Allah kalan ecellerini tamamlamaları için onları yeniden diriltti. Rebi bin Enes bu söz hakkında şöyle demiştir. Bunlar kendilerine yıldırım çarpanlar, Musa'nın seçtiği ve beraberinde götürdüğü 70 kişiydi. Onlar bir konuşma işittiler ve dediler ki, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız. Bunun ardından bir ses işittiler ve hepsi düşüp bayıldılar. Yani öldüler. İşte bu durum Allah'ın sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik sözünde ifade ettiği durumdur. Ardından ölümlerinden sonra yeniden diriltildiler. Çünkü bu ölümleri onlar için bir cezaydı. Onlar geri kalan ecellerini tamamlamak için tekrar diriltildiler. İşte bu rivayet edilen görüşler, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demelerinden dolayı başlarına gelenlerin sebebi hakkındadır. Ancak bu aktardığımız rivayetlerde görüşlerini naklettiğimiz bu kimselerin İsrailoğullarının Musa'ya bu söylediklerinin sebebi hakkındaki sözlerinin sıhhatine dair bize ulaşan delillerden kabul edilecek sahih bir haber yoktur. Bu rivayetlerden bazılarının bu konuda söylediklerinin doğru olması da caizdir. Bu konuyla ilgili delil olacak bir rivayet olmadığı için doğrusu bu konuda şöyle denilmesidir. Şanı yüce olan Allah, Musa'nın kavminin ona şöyle dediklerini haber vermiştir. Ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız. Tıpkı Allah bu sözü söylediklerini haber verdiği gibi. Bununla birlikte şanı yüce olan Allah burada, az önceki ayetlerle hitapta bulunulan kimselere, peygamberliğinin delilleri açıkça ortaya çıkmış olmasına rağmen, bir takım gerekçeler ileri sürerek, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar etmeleri sebebiyle, onları kınamak için seslendiğini bildirmiştir. Bu rivayetlere ulaşan kimsenin, onların neden böyle bir şey dediklerini bilmesine ihtiyacı yoktur. Az önce zikrettiğimiz bu görüşlere haber verenler bu sebebi ifade etmişlerdir. Onların bu görüşlerinin bazılarının söyledikleri şekilde doğru olması da mümkündür.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir.

0: biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Tevbe Suresi 71 ila 72. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Beyyine Suresi 8. Ayet.
3: Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.
1: Fatır Suresi 32-33. Ayetler.
4: Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Türkiye'nin sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Yunus Suresi 31 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da Hak'tan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki "onlar artık imana gelmezler" sözü işte böylece gerçekleşmiştir. De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı? De ki, Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da Hak'tan çevriliyorsunuz? De ki, Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan Hakk'a iletecek olan bir kimse var mı? De ki, Hakk'a Allah iletir. Öyleyse Hakk'a ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, Hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Bu Kur'an, Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat O, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın Levh-i Mahfuz'daki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Hayır, öyle değil. Onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de peygamberleri ve onlara indirilen kitapları böyle yalanlamışlardı. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. İçlerinden öylesi var ki ona, Kur'an'a inanır, yine onlardan öylesi de vardır ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Tevbe suresi 38 ila 42. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirette göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı? Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş. Sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helaka sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Azim olan Allah doğrusu.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şems Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekil

0: Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 31. Bölüm. Seni görmek ne güzel ya Resulallah.
3: Ömer bin Hattab İslamiyet'i seçti. Ondan önce Hamza da Muhammed'in yolundan gitmişti. Osman'ın, Cafer'in olduğu bir grup da Habeşistan'a, Kral Necaşi'ye sığındı.
4: Necaşi benim arkadaşımdır. Ama o büyücüler onu da etkilemiş. Konuştum onunla ama teslim etmedi. Korumaya devam edecek.
5: Çok güçlendiler. Ömer en zekilerimizdendi, en bilgililerimizdendi. Nasıl olur da Muhammed'in yolundan gider? Anlamış değilim.
3: Muhammed yürüyüp gidiyor. Dinini herkese yayıyor. Peki biz ne yapalım?
6: Bence bir anlaşma yapalım. Haşim oğullarına ve Ebu Talib'e karşı bir savaş ilan edelim.
3: Ebu Talib yeğenini bize teslim etmez. Haşim oğulları da ondan ayrı davranmayacaktır. Bu durumda yazılı bir anlaşma doğru olur. Haşimileri boykot etmeliyiz. Onları dışlamalıyız.
6: Araplar arasında hiç böyle şeyler olmazdı.
5: Başka bir seçeneğimiz yok.
3: Artık kimse Haşim oğullarından biriyle evlenmeyecek. Onlarla ticaret yapmayacak. Hiçbir ilişkide bulunmayacak. Haşimilerle tüm bağlarımız kopuyor. Bunları yazın ve gidip Kabe'nin duvarına asın. Tüm insanlar görsün.
5: Haşim oğulları yok olacak.
1: Mekkeliler ve özellikle Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi liderler boykotu öngören kararın Kabe'de ilan edilmesinden sonra Haşim oğullarının toplandığı mahalleye gönderilen yiyecekleri kontrol altında tutmaya başladılar. Haşim oğullarının bulunduğu bölgeye yapılabilecek yiyecek sevkiyatını kontrol altına alıp engellemeye başlamışlardı. Buraya dışarıdan gelen kervan sahipleriyle konuşup onlara Haşimilere mal satmamalarını, mallarını daha yüksek bir fiyatla kendilerinin satın alacağını belirtiyorlardı.
7: Kureyş bize karşı olmuş. Ben onların baskısına boyun eğmem. Muhammed'i onlara vermem.
8: Ben senin gibi düşünmem. Kureyş'i karşımıza alamayız. Ben Kureyş'i karşıma almam.
7: Ne yapalım Ebu Leheb? Yeğenimiz Muhammed'i onlara mı verelim? Öldürsünler mi kanımızdan birini?
9: Bu durum söz konusu bile olamaz.
8: Peki ne yapacağız? Açlıktan ölelim mi? Mallarımız elimizde mi kalsın? Çocuklarımızı evlendirecek genç bulamayalım mı? Yiyeceksiz ve susuz nasıl yaşayalım?
9: Sonuna kadar kardeşim Ebu Talip'leyiz. Sen bizi bırak Ebu Leheb. O günahkar Kureyşlilere git. Burada hainlere yer yok.
8: Pişman olacaksınız. Pişman.
7: Muhammed Allah'ın izinden, biz de onun gösterdiği izden yürüyeceğiz. Ben Muhammed'den razıyım.
10: Ey kabilem, toplanın.
6: Ne oldu Ebu Bekir?

0: Ey kabilem, siz beni nasıl bilirsiniz?
1: Sen bizim liderimizsin.
2: Aramızdaki en zeki insansın.
0: Beni böyle görüyorsanız, o zaman ben de şöyle diyorum. Net ve kesin konuşacağım. Allah'a ve Muhammed'e inanmayan bir daha yüzüme bakmasın.
1: Biz seni üzmeyiz. Ne söylersen yaparız ya Ebu Bekir.
0: O zaman benimle birlikte söyleyin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
3: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Allah her birinizi korusun ey kabilem. Allah her birinizi korusun. Allah her birinizi korusun. Yolumdan ayırmasın. Allah'ın selameti üzerinizde olsun.
4: İslam yavaş yavaş Arap kabileleri arasında yayılıyordu. Mekke'deki müşrikler ne yaparlarsa yapsın engel olamıyordu. Medine'ye giden Müslümanlar orada da Müslümanlığın yayılmasına vesile oluyordu. Diğer taraftan Mekke'de Hazreti Muhammed ve Müslümanlara yapılan baskılar artmıştı. Kabe'nin bulunduğu mukaddes Mekke artık Müslümanlara cehenneme dönmüştü.
5: Efendim, Medine'de herkes liderleri sayesinde seni tanıdı. Tüm şehir oraya gitmen için gün sayıyor. Seni görmek istiyorlar orada ya Resulullah. Bak, bu karşında duranlarsa Medineli Müslümanlar. O kadar yolu sırf seni görmek ve İslam yoluna girdiklerini söylemek için geldiler.
6: Seni görmek ne güzel ya Resulullah.
7: Seni görmek ne güzel.
8: Ne büyük şeref bu. Ne büyük şeref. Gel şehrimize.
1: Gel. Gel ki senin yıldızınla aydınlatsın Medine.
6: Tüm Arabistan'ı aydınlatan ışığın Medine'yi de aydınlatsın.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Enfal Suresi 11 ila 19. Ayetler.

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu.

0: O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: "Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Bakara Suresi 47 ila 57. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağıyı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için Yaradanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 103, 104 ve 105. ayetler.
3: Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da O kalplerinizi birleştirmişti. İşte O

0: onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.
1: Enfal Suresi 46.
2: Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Hakem Celle Celalu, Celle Celalu. Her işte hikmet ve adaletle hükmeden. Sen El-Hakemsin. Hikmetle hükmeden, hakkı yerine getirensin. Mutlak hakim olan, hakkı doğru olmayandan ayıransın. Bilgisi ve adaletiyle son hükmü veren, haklı ve haksızı, suçlu ve suçsuzu ayırt edensin. Tarafsız karar veren, hükmü elinde bulundurансın. Hakimlerin hakimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren yalnız sensin. Senin hükmün olmadan hiçbir varlık var olamaz, hiçbir hadise gerçekleşemez. Ahirette haklı ve haksızı belirleyecek olan adil hüküm ve karşı durulmaz gücün tek sahibi sensin. Mutlak adaletin tecellisini ebediyet alemine saklayan, tüm sırları bilen, her türlü davranışın karşılığını belirleyensin. Ey kainattaki tüm varlıklara hükmeden yüce Allah'ım, bizi senin ahkamına bağlı, adaletinden ayrılmayan kullardan eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 17. Cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.

0: Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki onlar mutlaka onu alaya alarak kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?
1: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
0: Peygamber onlara dedi ki: Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

0: Onlar, hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizelerle gönderildikleri gibi, o da bize bir mucize getirsin, dediler.
1: Mâ âmenet qablahum min qaryetin ehleknâhâ, efehum yu'minûn.
0: Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de, şimdi bunlar mı iman edecekler?

0: Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
0: Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.

Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ve kem

0: Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler.

0: Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
1: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.
0: Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size.

0: Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. Onun katındakiler ne ona ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler?
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.
0: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
1: La yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun.
0: O yaptığından dolayı sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanırlar.
1: Em ittehadu min dunihi alihah.

yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler.

senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir.

0: Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.
1: La yasbiqunahu bil kavli ve hum bi emrihi ya'malun.
0: Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler.

Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler.

İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

0: كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?

Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik.

Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler.

0: الشد والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.
0: وإذا

İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar.

0: İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin.
1: فَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Bir de eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler.

Şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak.

Andolsun senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.

Ey Muhammed, de ki size azap edecek olsa gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler.

Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. Ben...

Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler?

0: Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselerdir diyeceklerdir.
1: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
0: Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.

Andolsun biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik.

0: hani o babasına ve kavmine, ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti.
1: قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
0: Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler.

0: İbrahim, andolsun siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz, dedi.
1: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين.
0: Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen bizimle eğleniyor musun, dediler.

İbrahim dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır. Ve ben de buna şahitlik edenlerdenim.

0: Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım.
1: فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Derken İbrahim belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyü bırakarak onları, putları paramparça etti.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
0: Onlar, kim yaptı bunu tanrılarımıza? Muhakkak o zalimlerden biridir, dediler.
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ
0: İçlerinden bazıları İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk dediler.

sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve "Andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin," dediler.

İbrahim şöyle dedi: öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?

Yazıklar olsun. Size de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

0: Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol, dedik.
1: Ve eradu bihi keyden fecaalnâhumul ehserîn.
0: Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Onu Lut'la beraber kurtarıp içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا
0: Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık.

Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.

Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimselerdiler.

Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştık.

0: ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk.
1: Ve Davud ve Süleyman iz yahkuman fil hars iz nefeşet fihi ganamul kavm ve kunna li hukmihim şahidin.
0: Davud'la Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا

0: Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ.
0: Bir de Davud'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz?

Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla biliniz.

bir de şeytanlardan, Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik.

Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sense merhametlilerin en merhametlisin diye niyaz etmişti.

0: Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

0: Eli, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا
1: اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.

Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti.

Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: Estecebna leh ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevceh.

Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.

ırzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık.

Şüphesiz bu İslam tek ümmet din olarak sizin ümmetiniz dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin.

0: İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.

Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır. Bir de bakarsın, inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik, hatta biz zalim kimselermişiz derler.

Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

0: Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır.
1: Lehum fiha zefirun ve hum fiha la yesma'un.
0: Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler.

Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. La yas

Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.

En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar.

Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.

0: Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâven li kavmin âbidîn.
0: Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

0: De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz?
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَاِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ اَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ.
0: Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum.
1: İnnehu ya'lemul cehre minel kavli ve ya'lemu ma tektumun.
0: Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir.
1: وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ.
0: Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır.
1: قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
0: Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır dedi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
1: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer.

Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır.

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: Ey insanlar, ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimiz belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.

böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir.

Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir.

0: İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ
0: İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.

0: O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir.
1: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.
0: Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır.

0: الله يفعل ما يريد.
1: Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.

her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın. Başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi?

Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir.

0: Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Elem tera ennallâhe yescudu lehu

Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.

0: Lazım taraf ki Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.
1: يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ.
0: Onunla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.
1: وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.
0: Onlar için bir de demirden topuzlar vardır.

Her ne zaman cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara tadın yangın azabını denilir.

Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.

İnkar edenlerle Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir, bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Ve izbevve

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik.

İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Li yeshhadu menafi'alehum ve yezkuru

0: أنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin.

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atiki, Kabe'yi tavaf etsinler.

bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.

Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır.

sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik, Kabe'dir.

her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

0: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.

Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.

kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter.

Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

0: Onlar öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir.
1: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ
0: Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
1: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzziben.

İbrahim'in kavmi ile Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler.

Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır.

0: Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler, kalp gözleri kör olur.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ

Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Zalim oldukları halde mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır.

Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet, cennet vardır.

Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki bir şeyi temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendirir, hüküm ve hikmet sahibi.

0: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
1: Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi kalplerinde hastalık bulunanlarla kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler.

bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir.

0: İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar.
1: El mulku yevme

İşte o gün mülk, hükümranlık Allah'ındır. O insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar naim cennetlerindedirler.

0: الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır.

Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü o tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür.

0: biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.
1: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Eğer seninle mücadele ederlerse de ki, Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir.

Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: وما للظالمين من نصير.
1: Onlar Allah'ı bırakıp hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: وبئس المصير.
1: Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki, şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi? Ateş! Allah onu kafirlere vaat etti. Ne kötü varış yeridir orası.
0: Ya eyyühennâsü duribe meselun festemi'û leh.

0: ضعف الطالب والمطلوب.
1: Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de.
0: Mâ kaderullâhe hakka kaderih, innallâhe lekaviyyün azîz.
1: Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

0: Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür.
1: Ya eyyühellezine amenu rka'u vescudu ve'budu rabbekum ve'f'alul hayra le'allekum tuflihun.
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi.

0: ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resul'ün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Dediler ki, ey Muhammed, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. O halde sen istediğini yap. Şüphesiz biz de istediğimizi yapacağız. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse kesintisiz bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 112. ayet.
1: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Mü'min Suresi 13 ila 17. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de barış kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Enfal suresi 60, 61 ve 62. ayetler.
6: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır.
5: Hucurat Suresi 9.
7: Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Furkan Suresi 21 ila 34. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı,

0: dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki, buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatayen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle. Kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Nisa suresi 75 ila 76. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Neml Suresi 1 ila 14. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım. Çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.

0: 14. bölüm. Veda haccından veda anına. İkinci kısım.
1: Hazreti Peygamber vefat ettiği günün sabah namazıydı. Mescitte Hazreti Ebubekir imamlık yaparken Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'nin odasının perdesini araladı. Müminler onu görünce sanki namaz içinde bile bir sevinç dalgası kalplerinden geçti. Resulullah onlara baktı, tebessüm etti. Bu tebessümde hem sizden razıyım mesajı hem de artık sizinle vedalaşıyorum satır arası vardı. Ebubekir perdedeki bu silüeti görünce kalbi daha da yumuşadı. Namazda olmasına rağmen içinden şu cümleyi geçirdi.
2: Ya Rabbi, bu yüz bize Kur'an'ı getiren yüz. Bu bakış bizi karanlıktan kurtaran bakış. Onu bizden ayırma. Eğer ayıracaksan da bize emanet ile sadık kullar eyle.
1: Hazreti Ebubekir Resulullah'ın geldiğini fark etti. İmamlığı ona bırakmak için geri çekilmek istedi. Hazreti Peygamber yerinde kalıp devam etmesini işaret etti. Bir işaret. Kısa ama net. Hazreti Ebubekir yerinde kaldı. Allah Resulü onun arkasında saf tuttu. Namazın ikinci rekatını Hazreti Ebubekir'in arkasında kıldı. Namazdan sonra Hazreti Ebubekir'in kalbine bir umut doğmuştu. Demek ki iyileşiyor diye düşündü. Günlerdir Medine dışındaki evine gidememişti. Hizmet için hep mescitteydi. Hazreti Ebubekir izin istedi.
2: Ya Resulallah, müsaade buyurursanız evime uğramak isterim.
1: İzin verildi. Hazreti Ebubekir ayrıldı. Fakat o ayrılıştan kısa bir süre sonra Allah Resulü'nün ruhu Refik-i Ala'ya yükseldi. Mescid, Medine ve ümmet artık tarifsiz bir hüzünle baş başaydı. Hazreti Peygamber'in rahatsızlığı 13 gün sürmüştü. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçiriyordu. Başını onun göğsüne yaslamıştı. Yan odalarda ashab endişeyle bekliyor, kapı önünde ayak sesleri fısıltıyla dolaşıyordu. Hazreti Peygamber bir ara ellerini semaya doğru kaldırdı ve şöyle buyurdu. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni Refik-i Ala'ya kavuştur. Refik-i Ala, Refik-i Ala. Bu sözler dünyayla bağını yavaş yavaş bıraktığının işaretiydi. Sonra ses kesildi. Meleklerin uğurladığı o son nefesle birlikte odadaki hava ağırlaştı. Ama ruhlar için yeni bir kapı açıldı. Vefat haberi yayıldığında Medine'nin sokakları adeta sarsıldı. Kimileri ağlıyor, kimileri ne diyeceğini bilemiyordu. Hazreti Ömer mescidin ortasında ayağa kalktı. Kalbi bu hakikati kabullenmekte zorlanıyordu.
3: Kim Muhammed öldü derse kılıcımla boynunu vururum. O ölmedi. O Rabbine gitti ve geri dönecek. Kalbinizdeki bu zayıflık nedir?
1: Ömer'in bu hali ashabın karışık duygularını seslendirir gibiydi. Kimse ona yaklaşmaya cesaret edemedi. O sırada Medine dışındaki evine gitmiş olan Hazreti Ebubekir haberi alır almaz hızla eve geldi. Önce doğruca Hazreti Ayşe'nin odasına gitti.
2: İzin benim. Kızım Ayşe.
4: Babacığım, Resulullah artık Rabbine kavuştu.
1: Ebubekir Resulullah'ın yüzünü açtı. Onun yüzüne baktı. Gözlerinden süzülen yaşlarla alnından öptü.
2: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah.

0: Hayatında da güzeldin. Ölümünde de güzelsin. Allah'ın sana yazdığı ölümü takmış bulunuyorsun. Bundan sonra ebediyete kadar sana ölüm dokunmayacaktır. Sen Rabbinin yanındaki ikramına kavuştun.
1: Sonra ağır adımlarla mescide doğru yürüdü. Ömer'in öfkeli sözleri mescidin içinde yankılanıyordu.
2: Kim Muhammed öldü derse onu öldürürüm. O bizim başımızda oldukça biz nasıl dağılırız?
1: Ebu Bekir kalabalığı yararak minberin yanına çıktı.
0: Ey insanlar! Susun ve beni dinleyin. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah diridir. Asla ölmez. Rabbimiz kitabında şöyle buyurdu. Muhammed sadece bir rasuldür. Ondan önce de nice rasuller gelip geçti. O ölür veya öldürülürse topuklarımız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim topuğu üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
1: Bu sözler mescidin içinde şimşek gibi çaktı. Ömer kendini ayakta tutamaz hale geldi.
2: Sanki bu ayeti ilk kez duyuyorum. Halbuki yıllardır biliyorduk. Allah Resulü gerçekten ölmüş. Ama Rabbimiz diri.
1: Kalabalığın içinde hıçkırıklar yükseldi. Fakat aynı anda kalpler yeniden toparlanmaya başladı. O an ümmet dağılma eşiğinden sadakatle geri döndü. Ve bu sadakatin merkezinde yine Hazreti Ebu Bekir vardı. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ümmetini Allah'a emanet eden, Hudeybiye'de sabrı öğreten, veda haccında onlara son sözlerini söyleyen Resulullah dünya yolculuğunu tamamladı. Onun ardından boşalan mihrabı doldurmak, dağılan kalpleri birleştirmek ve İslam devletini ayakta tutmak çok ağır bir yük olacaktı. Hazreti Ebu Bekir bugüne kadar hep dost, yol arkadaşı, ilk iman eden ve sıddık olarak anılmıştı. Artık onu bekleyen rol sadece bir dostun değil, bütün bir ümmetin emanetini taşıyan halifenin rolüydü. Veda haccında Resulullah'ın arkasında saf tutan, hastalığında onun yerine imam olan, vefatında ümmeti ayağa kaldıran bu ince kalpli insan, çok yakında hem sert rüzgarlarla hem de ağır sorumluluklarla yüzleşecekti. Bir sonraki bölümde Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilişini, sarsılan ümmeti toparlayışını, ridde hareketlerine karşı nasıl dimdik durduğunu ve ömrünün sonuna kadar bu emanete nasıl sadakatle sahip çıktığını dinleyeceğiz. Sıddık'ın sadakati artık sadece bir dostluk değil, bütün bir ümmetin omurgası haline gelecektir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Âl-i İmran Suresi 133 ila 139.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Bakara Suresi 284 ila 286. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, bildiğini öğretmenin gerekliliğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 151. Ayet.
3: Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.
1: Bakara Suresi 159. Ayet.
2: İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif.

0: okuyan Bilal Al. Enam suresi 31 ila 41. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قد خلق

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki: "Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir."

0: müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi o gün sancaklar açılacak. O gün her bir grup kendi sancağının altında, her bir ümmet kendi peygamberin yanında hizalanacak. Biz o gün ya Rabbi o çetin günde, o zor günde safımızı belli etmişiz ya Rabbi. Bizim safımız son peygamber Hazreti Muhammed'in yanındadır. Bizim safımız Hazreti Ebu Bekir'in yanındadır. Bizim safımız Hazreti Ömer'in yanındadır. Hazreti Osman'ın yanında, Hazreti Ali'nin yanında, Hazreti Ayşe'nin yanında, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yanındadır. Ya Rabbi onlarla beraber Hazreti Hamzalarla, Hazreti Ammarlarla, Süheyblerle, Ebu Zerlerle, Hazreti Ebu Hureylerlerle yürümeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Hac Suresi 26 ila 33. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atiki, Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik, Kabe'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Beled Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin.

قل من رب السماوات والأرض قل الله

0: وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dua edilmeye layık olan O'dur. O'nun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su, vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir.

0: Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed, andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hay, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar, Rabbinizi tesbih ederiz, yüceltiriz, şüphesiz biz zalim kimseler imişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: İbrahim Suresi 31. Ayet.
2: İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.
5: En'am Suresi 92. Ayet.
7: İşte bu Kur'an da bereket kaynağı,
6: kendinden öncekileri ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını, Mekke'yi ve bütün çevresini tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.
5: İbrahim Suresi 37. Ayet.
4: Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.